0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Manisa Turgutlu'da dün bir lisenin önündeki silahlı saldırıda ikisi ağır 11 öğrenci yaralandı. Yaralanan çocuklardan 3'ü yoğun bakımda, 9'unun tedavisi sürüyor. 9. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen saldırganın anne ve babasıyla birlikte dedesi de gözaltında. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta 81. düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında BM'nin görevini icra edemez hale geldiğini söyledi. 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı güven sağlamaz ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını ineleyen Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasında Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı Avrupa'nın güçlü olması mümkün değil dedi. ABD Başkanı Trump da BM Genel Kurulu'nda konuştu. ABD'nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. ABD'nin altın çağındayız dedi. Trump, BM kürsüsünde bir kez daha İran'ı yok etmekle tehdit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok çetin birisi ve dostum ifadesini kullanan Trump, Gazze'ye milyarlarca dolarlık yardım yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından diplomatik temaslarını sürdürdü. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la bir araya geldi. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı yapıldı. Ankara'da sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü, onlarca araç mahsur kaldı. İstanbul Esenyurt'ta otolastikçi dükkanında çıkan yangın yanındaki dükkanlara sıçradı, söndürme çalışmaları devam ediyor. Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni işbirliğine gidildi, imzalar Türk evinde atıldı. Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada operasyonlar sürüyor, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticileri tutuklandı. Borsa İstanbul'da bir hisseye manipülatif paylaşım yapılmasıyla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi yöneticisi Cemil Acar, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan tutuklandı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski MİT görevlisi Enver Altaylı, kasten öldürmeye azmettirmekten tutuklandı. Enver Altaylı'nın ayrıca savcıyı tehdit ettiği ortaya çıktı. Merkez Bankası, Papel'in elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti. ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki güvenlik anlaşması New York'ta imzalandı. Anlaşmaya göre ABD, Grönland'da hava savunma sistemi kurabilecek. ABD Başkanı Trump, yapay kelimesi kulağa sahteymiş gibi geldiği için bundan sonra yapay zeka yerine süper zeka ifadesinin kullanılacağını açıkladı. Bir araba markası, elektrikli koltuklar çocukları sıkıştırabilir endişesi nedeniyle 5000'den fazla araç için geri çağırma başlattı.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
11: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
12: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Nihayet.
2: Senay ablacığım vallahi özlemiştik seni, iyi oldu. Seni hatırlatmak namına sen söyle istersen. Nereden hatırlasınlar seni?
1: Menopoz olayından.
2: Menopoz olayından derken biraz daha hani kim menopoz olmuştu?
1: Ben şu anda havalandayım. Oraya geliyorum.
2: Şaka yapıyorsun. Buyur gel. Gezmeye mi geliyorsun?
1: Geleceğim de sabah değilmiş meğerse uçağım, akşammış.
2: Nasıl yani?
1: Sabah 7.50 zannettim. Meğerse akşam 19.50'ymiş. Ben yani sorma.
2: Neyse sen Allah'tan erkenden gitmişsin. Hayatta kaçırmasın o uçağı.
1: Sorma da anca. Ne yapacağım bilmiyorum.
2: Peki menopoz hayatın nasıl gidiyor Şenay abla?
1: Rahatladım.
2: Antalya'da havaalanında bizi dinleyen biri varsa Şenay ablayı ben görmüştüm. Kızıl saçları değiştirmedin değil mi saçlarını?
1: Yok aynı.
2: Tamam, ortalıkta dolanan 55 yaşlarında bir hanımefendi. Gidin bir selam verin.
1: Eleştirdim ben. Bir dur. Daha girmedim.
2: Kaç yaşındasın?
1: Ben 54.
2: Ay özür dilerim. Çok özür dilerim.

0: Tam da bu havaya yakışır bir şarkı, böyle depresif, puslu, dertli. Yok yere böyle sabah sabah. Ulan hayat. Sebebi yar diye, yar diye, yar diye. Olmayan aşkın ızdırabı.
1: Herkese selamlar, sevgiler, günaydın, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, tarihler 23 Eylül günlerden çarşamba. Yeni günü yine beraber paylaşalım diye işte geldik buradayız. İstanbul'da oldukça kuvvetli bir yağış var. En azından hani Sarıyer, Beykoz bu civarlarda var. Ama İstanbul'un diğer bölgeleri nasıl bilemiyorum. Trafikten gördüğüm kadarıyla çok da farklı değil herhalde. Çünkü malumunuz bir damla bile yağmur düştüğünde ortalık ana baba günü. Şu anda her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya doğru geçmeye çalışanların oldukça yoğun bir trafiği var. Haberiniz olsun, hepinize iyi yolculuklar. Yağmur berekettir bir yandan. Ama tabii İstanbul'da bu gibi olaylar, yağmurlar falanlar filanlar hayatın türlü... aman işte biliyorsunuz. Neyse. Rahmetli anneannem şey derdi işte. Bırak yağsın, elleme.
0: Sanki bir şey yapabilecekmişimcesine.
1: Bak, beni inandırmış. Ben bir şey yapabilirim diye düşüneyim istedi herhalde. Bırak yağsın. Tamam, o zaman ellemiyorum. Herkese günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
1: Dün yayın esnasında tatsız bir haber almıştık Manisa'dan ve olayla alakalı hepimizin eminim ki çok fena canı sıkıldı. Gelen haberler işte belediyeden, belediye başkanından, valilikten böyle bir açıklama geldi falan filan diye türlü haberler vardı. Onların gerçeği yansıtmadığına dair de bugün haber bültenimizde duyduğunuz üzere işte bir öğrenci hayatını kaybetti vesaire falan deniyordu ama şu anda ağır yaralı çocuklarımız var. Çok geçmiş olsun. Yine aslında baktığımız zaman bir çocuğun yapmış olduğu makul ve mantıklı olmayan bir hal durum neticesinde ortaya çıkan bir mağduriyet yaşandı yine. İnşallah o yaralı çocuklarımız da bir an önce iyileşsinler. İnşallah hayatlarında kalıcı bir hasara neden olmasın. En azından fiziksel olarak ama tabii psikolojik olarak sadece doğrudan maruz kalan o çocuklarımız değil. İşte o okuldaki ya da başka illerdeki birçok çocuğumuz da etkileniyor tabii bu haberlerden. Sadece onlar değil, ana baba da korkuyor. Yani bu nasıl bir devir kardeş? Yani hepimizin bilmiyorum, belki de zamanında da vardı ama bu kadar hızlı bir şekilde her olaydan haberimiz olmadığı için bilmiyorduk. Hayatımız daha mı mutluydu yoksa gerçekten eskiden yoktu bu kadar böyle aptal saptal durumlar. Hayatımız daha mı güzeldi bilmiyorum ama şimdi gerçekten bilgiye ya da bir duruma anında ulaşmak gibi bir durum söz konusu. Yani 5 dakika sonra bütün Türkiye'nin duyabileceği bir hadise haline gelebiliyor yaşanan olaylar. Haliyle bizim de dengemizi alt üst ediyor. Biz de olabildiğince tabii ki güne başlarken güzel başlayalım diye mücadeleler veriyor ve her şeye rağmen, her duruma rağmen, herkese rağmen, hayatın türlü bizim için sunduğu sınavlarına, türlü külfetlerine rağmen olabildiğince umudumuzu yitirmeden iyilikten, güzellikten yana hani tercihini oradan yapanlar olarak güne güzelce başlayalım. Ne güzel konuştum ha. Hadi önce mesajlarınızı alayım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar gelmeye başlayabilir. Özellikle uzunca zamandır dinleyip asla ses soluk çıkarmayan, laf dinleyen ey dinleyicim. Artık faaliyet gösterme zamanı. WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız hızlı hızlı gelen mesajlara bakacağım. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. 0531-785-9080 numaralı WhatsApp numaramızdan, hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bu arada İstanbul'da hani yağmurun etkisiyle trafik çok yoğun dedim ya, bir de üzerine kaza ve araç arızaları var ne yazık ki. Haramidere Beylikdüzü arasında Az önce bir kaza oldu. Orası zaten çok yoğun bir noktayken daha da yoğunlaşacak gibi. Haliç Ortaköprü'de Ok Meydanı yönüne doğru bir araç arızası var. Anadolu'dan Avrupa'ya doğru geçerken of, bu ikinci köprünün de trafiğini oldukça yoğunlaştıracaktır. Bir araç arızası var Ümraniye'yi geçtikten sonra. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi minik bir ara, hemen ardından mesajlar ve günün konu başlığıyla telefonlarla muhabbete başlayalım.
5: Bir reklam.
6: Türkiye'nin duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
7: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
8: Büyük rahatlık PTR.
9: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

planımızı gerçekleştiriyoruz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.

radyolarını yeni açarlar. Bir kez daha günaydın. Günaydın, güzel bir gün olsun inşallah. İşimiz gücümüz rast gitsin, yağmur bereketiyle gelsin.

Açtım radyom yine kulağım sende demiş. Ankara'dan sevgili Ayza. Her sabah annemle okula giderken seni dinliyoruz ve ilk kez mesaj yolladım demiş. Ayza'cığım günaydın. Almanya'dan her sabah olduğu gibi yine bağımlınız Doğancan diyen sevgili Hülya günaydın. Turgut yazmış, o da Almanya'dan dinliyor. Selamlar. Ben işten çıktım, eve doğru dönerken seni dinliyorum. Hadi ya, gececisine Turgut. Yıllar önce Antalya Cam Piramit'te konferans salonunda bir söyleşim vardı. Çok güzeldi. Belki 10 sene olmuştur. Şimdi seni yeniden dinlemek çok güzel demiş. Hakan Antalya'dan dinliyor. O Cam Piramit'teki etkinlik. Evet doğru, 10 seneden fazla değil mi? Çok kalabalıktı ya. Benim rekor söyleşilerimden biriydi. 2000'e yakın dinleyicim gelmişti. Günaydın Antalya, selam. Sabah sporu senle güzel be. Spor sonrası işimizde vitrinimizi dizerken de yine senle devam ediyoruz demiş. Antalya'dan sevgili Mehmet günaydın. Tekirdağ'dan Nazan yazmış. İşe gidiyorum. 6 aylık hamileyim Doğancan. Hem kahvaltımı yapıyorum hem de araba kullanırken seni dinliyorum demiş. Nasıl yani? Araba kullanırken ne? Poğaça kemiriyorsun herhalde, umarım. Ha? Selamlar, günaydın. Beykoz'dan az önce bahsettiğin o sessiz dinleyicilerden biri de benim diyen sevgili Erdem günaydın. Çerkezköy'den Turan, yürüyüşümü yaptım, kahvaltı hazırlarken sendeyim Doğancan günaydın. Eyüp yazmış, Maltepe'den Sultanbeyli'ye gidiyoruz. Vallahi iki varsın, yoksa bu servistekiler inan çekilecek gibi değil Doğancan. Önceden sessiz dinleyicilerindendik, artık her sabah selam göndermeden olmuyor vallahi demiş sevgili Ayşe. Çocuklar seni çok seviyor demiş. Ay ne mutlu bana. Ataşehir'den Ece, oğlum Yiğit'le okula giderken dinliyoruz demiş. Kocaeli'den Demet günaydın, sana da selamlar günaydın. Beylikdüzü'nden Büyükçekmece'ye, Küçükçekmece'ye gitmekte olan bir Meltem, tam olarak Harami Dere'yi sana canlı canlı çekeyim demiş. Ha evet, fotoğraf yollamış. Kaza var dedim ya orada. Of çok fena ya. Vallahi iyi yolculuklar ve sabır diliyorum hepinize. Antalya'dan taksici Ömer günaydın. Derincim günaydın, Ankara'ya selam. Okul başladı, çileli yolculuğumuzda yine sana senle beraberiz demiş. Fatoş günaydın, selamlar sana da.

İyi geldi ha. Ya Ferdi Özbey'in gerçekten müzikalitesi arşa çıkmış, çok fazla şarkısı var. Mesela bak onlardan bir tanesini şimdi böyle adam akıllı çalayım mı, beraberce dinleyelim. Sabah sabah iyi gider. Eminim bu şarkıyı zaten birçoğunuz çok seviyorsunuz. Tam da böyle yağmurda yağıyor ya. Şu an bakayım Maslak dolaylarında durdu galiba. Bir ufak çiseliyor. Daha kuvvetli bir sağanak yağış vardı ben gelirken çünkü. Neyse. Böyle havalarda böyle şarkılar çok tatlı oluyor. Bir dinleteyim o zaman size bu çok sevdiğimiz şarkıyı. Hemen ardından günün yayın konu başlığıyla telefon bağlantılarına da geçeceğiz. Ama öncesinde hadi beraber.

0: Allah rahmet eylesin. Ferdi Özbeğen buradaydı o güzel şarkılarıyla. Şimdi gelelim bugünün yayın konu başlığına. Bu sabah yayında notlarıma baktım. Bir aydan fazla zaman olmuş konuşalı. O yüzden yeniden konuşabiliriz. Bugünün yayın konu başlığı. Ulan ben o anı yaşayacağıma, yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim. Ay arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ben çok fena bir şey yaptım, çok pis rezil oldum diye anlatabileceğiniz rezil oluş hikayeleri bugünün yayın konu başlığı. Kırdığınız potlar, olmadık yerde, olmadık durumlar, söylemler, haller, hareketler. Ya inanamıyorum kendime nasıl böyle bir şey yaptım diye kendinizi de daha sonrasında sorguladınız ve hatırladıkça utandığınız o hikayeleri eğer anlatmak isterseniz hemen adres veriyorum. Yayına telefonla bağlanmak isteyenler 0212 368 62 12. Sevgili çocuklar, anayızı babayızı ben de yayına bağlanacağım, ben de konuşacağım diye darlamayın. Eğer anlatacağınız bir hikayeniz yoksa aramayın. Öylesine aramayın. Çocuklar aramayın. Mesaj yollayın. Mesaj yollamak için WhatsApp hattımız 0531 785 90 80. Çocuklarda sorun yok. Buradan anaylarına, babaylarına bir söylem olsun bu. Herkesin çocuğu kendine. Bu ışıltılı hayatı siz seçtiniz. Biz niye? Boşlukları fill in the blanks. Kısa bir ara.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
3: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

Bugünün yayın konu başlığı rezilliklerimiz. Yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım. Ay arkadaşlar çok fena rezil oldum ya diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa bugünün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. 0212 368 62 12. Ya da mesajlar WhatsApp'tan geliyor. 0531 785 90 80.

0: Hadi siftahımızı atalım bakalım. Günaydın.
1: Günaydın efendim. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Merhaba, iyidir. Sizi sormalı. Nereden arıyoruz?
1: Biz İstanbul'dan, Avcılar'dan, nereye? Yani bir kolejine doğru gidiyoruz. Çocuğumu okulu bırakmaya gidiyorum. Mesaj da çektim. Onda bugün doğum günü.
0: Ne güzel.
1: Önce sana bağlanalım dedik.
0: Çok güzel. İsim evet, nedir?
1: Adım Tayyip.
0: Tayyip değil mi?
1: Evet.
0: Hoş
1: evet,
0: geldin.
1: Evet.
0: Çocuğunun adı ne?
1: Çınar.
0: Çınar. İyi ki doğdun Çınar. 7 yaşına mı girdi?
1: 10 yaşına girdi.
0: Hadi bakalım sağlıkla nice evet, güzel evet, senelere. Peki bugün rezilliklerimizi anlatıyoruz. Nedir acaba Tayyip?
1: Valla 2 tane rezilliğimiz var. Bir tanesi gerçekten de psikolojimizi bozdu. Yani psikolojimi bozdu. Bazen böyle ortamlarda da anlatırız. Kahkahalarla hep evet, biliriz ama burada anlatacağım bakalım belki... sizlerde,
0: hadi
1: dinleyenlerde
0: keyifli
1: zaman.
0: Ne oldu?
1: Anlatıyorum. Şimdi gerçek zamanlarımda 18 yaşlarımda falan pazarda çalışıyoruz. Yan komşumuz var bir Mehmet diye birisi. Beni sabahları alıyor, pazara götürüyor. Biz her böyle semtler pazar pazar geziyoruz. Bir tane pazar yeri var. Bu olay Samsun'da geçiyor. Oraya her gittiğinde bir kız var, annesi de geliyor, işte sabahları geliyor, tezgahımızdan bir şeyler alıyor gidiyor. Böyle kız hep böyle flört halindeyiz. İşte her oraya gittiğim zaman mesela cuma pazarı diyelim, onun gelmesini dört gözle bekliyorum. Gerçekten de geldiği zaman işte benim tezgahımdan alışveriş yapar, kız da göz gözü verir, ellerim buz olurum.
0: Tamam.
1: Neyse bir gün gene anne, kız da geldi, annesi alışveriş yaptı, ben ilgilendim, gene kızla bakıştık falan gitti. Alışverişini yaptıktan sonra bir dakika sonra tekrar geri geldi annesiyle kız. Mehmet de yanımda tabii, benim patronum işte pazarcı. Ya dedi kusura bakmayın dedi, oğlunuz dedi bana dedi fazla para verdi dedi. Ben dedi 10 yumurta aldım, işte peynir aldım dedi, bunu verdi. Adam ne dedi biliyor musunuz ya Doğancan, dedi ki bizim oğlan dedi kusura bakmayın ben parayı aldı böyle. Bizim oğlan biraz geri zekalıdır dedi de kusura bakmayın dedi. Abi
0: kızın yanında dediği için tabii sen
1: yanında,
0: dibine girdin.
1: Yanımda ya kız karşımda. Yani kız kıpkırmızı. Ben kıpkırmızı. Yani böyle var ya, elim ayağım buz tuttu. Şoktayım yani.
0: Evet ama sokak ağzı konuşulur böyle şeyler de sen tabii orada ne gerek var kızın yanında şimdi bana geri zekalı dedin yani.
1: Tabii ya benim aynen böyle işler dedi. Bizim oğlan biraz geri zekalıdır. Kusura bakmayın dedi. Neyse gitti, ben dedim sen ne yapıyorsun falan. Lan dedi hesaplasana oğlum dedi. Bu kadar ediyor dedi. Kadın salak dedi, yanlış hesapladı. Biz parayı fazla bile aldık dedi bana. Yeydi yani, o güne hiç unutmuyorum. Evet. Belki çok komik değildi ama. Böyle bir anım var. Benim içime dokunmuş bir anımdır.
0: Tatsız
1: yani.
0: Evet, ne gerek varmış yani böyle bir şey yaşamana. Evet, peki sağ ol evet, Tayyip. Evet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Evet, mesajlarınızı görüyorum arkadaşlar. Susun. Eğer belli bir süre daha beni dinlemek istiyorsanız susun. Çünkü konuştukça sıra bize de gelecek. Bugünün yayın konu başlığı rezilliklerimiz. Yer yarasaydı da yerin dibine girseydim. Ya ben nasıl böyle bir şey yaptım ya, çok rezil oldum diye anlatabileceğiniz bir mevzu varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 90 80 bu da WhatsApp hattımız.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin 444-469.
4: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Ama dememek için Elmas Sigorta.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım, ben Çetin Erker. Manisa Turgutlu'da dün bir lisenin önündeki silahlı saldırıda ikisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. Yaralanan çocuklardan 3'ü yoğun bakımda, 9'unun tedavisi sürüyor. 9. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen saldırganın anne ve babasıyla birlikte dedesi de gözaltında. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta 81. düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında BM'nin görevini icra edemez hale geldiğini söyledi. 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı güven sağlamaz ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını yineleyen Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasında Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı Avrupa'nın güçlü olması mümkün değil dedi. ABD Başkanı Trump da BM Genel Kurulu'nda konuştu. ABD'nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. ABD'nin altın çağındayız dedi. Trump, BM kürsüsünde bir kez daha İran'ı yok etmekle tehdit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok çetin birisi ve dostum ifadesini kullanan Trump, Gazze'ye milyarlarca dolarlık yardım yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından diplomatik temaslarını sürdürdü. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la bir araya geldi. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı yapıldı. Ankara'da sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü, onlarca araç mahsur kaldı. İstanbul Esenyurt'ta otolastikçi dükkanında çıkan yangın yanındaki dükkanlara sıçradı. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni işbirliğine gidildi. İmzalar Türk evinde atıldı. Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada operasyonlar sürüyor. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticileri tutuklandı. Borsa İstanbul'da bir hisseye manipülatif paylaşım yapılmasıyla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi yöneticisi Cemil Acar, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan tutuklandı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski MİT görevlisi Enver Altaylı, kasten öldürmeye azmettirmekten tutuklandı. Enver Altaylı'nın ayrıca savcıyı tehdit ettiği ortaya çıktı. Merkez Bankası, Papel'in elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti. ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki güvenlik anlaşması New York'ta imzalandı. Anlaşmaya göre ABD, Grönland'da hava savunma sistemi kurabilecek. ABD Başkanı Trump, yapay kelimesi kulağa sahteymiş gibi geldiği için bundan sonra yapay zeka yerine süper zeka ifadesinin kullanılacağını açıkladı. Bir araba markası elektrikli koltuklar çocukları sıkıştırabilir endişesi nedeniyle 5000'den fazla araç için geri çağırma başlattı.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Viyadüğü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı'a kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: TEM Otoyolu Çamlık Kavacık Kavşakları arasındaki Mola Güraniye Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor. Türkiye'nin aküsü
4: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Otorapor, oto
4: ekspertiz. Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
8: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
2: Süper FM. Süper FM'de radyolarınız an itibariyle günün bu vaktinde Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım arkadaşlar çok fena rezil oldum ya diye anlatabileceğiniz bir olay varsa 0212 368 62 12.

Belçika'dan günaydınlar Doğan Can diyor Zeynep, Fatma ve Azra. Bir de yabancı bir arkadaşımız var yanımızda, Irina. O da dinliyor demiş. Dinliyor ama anlıyor mu bir şey acaba? He? Güney yazmış. Öpüyorum seni Güneycim. Murat yazmış, selamlar günaydın. Dancan seni çok seviyorum demiş Engin'le. Ben okulda gösteri yapıyordum, üzgün üzgün gidiyordum.

He, ters yöne doğru yürüyormuş. O yüzden çok utanmış. Kuzum adın ne acaba? Engin babasının adı herhalde. Hesabın adında Engin yazıyor çünkü.

Bu nasıl şarkı Doğancan ya? Diye mesaj yollayan sevgili Taha. Tahacım yaşın yetmiyor olabilir ama bizim gençlik şarkımız. Bizim genç kızlık şarkımız. Tabii. Murat Başaran. Tuna günaydın. Kartal'dan selamlar. Kuzenim Gözde de seni dinliyor, ona da günaydın diye mesaj yollamış sevgili Vildan.

0: hatta. Alo.
1: Alo, Doğan Can, günaydın.
0: Günaydın.
1: Ankara'dan Mete ben.
0: Hoş geldin Mete. Hoparlörle konuşma lütfen.
1: Tabii ki.
0: Hemen çevirdik. Tanıyalım, ne iş normal yaparsın lazım acaba?
1: Sağlık sektöründe çalışıyorum. Reprezent olarak çalışıyorum.
0: Reprezent yani ilaç mümessili mi oluyor?
1: Ya hem ilaç hem medikal aslında ikisi karışık bir durum. Ona reprezent mi diyorlar, mümessil mi diyorlar. Ama tıbbi satış temsilcisi olarak geçiyor.
0: İyi, güzel. Peki neden yalan söyledin? Hoparlörden almadın telefonu?
1: Aldım. Hoparlörde şu an. Hoparlörden aldım şu anda.
0: Yani kulağında. Doğru söyle. Yalan söylüyorsun koca adam. Hiç utanmıyorsun.
1: Ben ölçü doğru söylüyorum Doğan.
0: İyi, tamam peki. Nedir acaba senin rezilliğin? Buyursunlar.
1: Yıllar önce işte böyle bayi ziyaretimiz vardı. Olay Sivas'ta geçiyor. Evet. Ankara'da numune hastanesi var. Sivas'ta da numune hastanesi var.
0: He.
1: Ankara'daki numune hastanedeki diyetisyenin adı Nihan. Sivas'taki numune hastanesindeki diyetisyenin adı Nihal. Yani bir L ve bir N var.
0: Tamam.
1: Ben de Sivas'a gittim. İşte bayini ziyaret ettim. İnerken kafamı demire vurdum oraya. Yani merdiven basamak inerken orada demire vurdum ama çok acıdı. Neyse gittim üniteme. Tabii ben Nihan Hanım'la görüşeceğim. Telefon çaldı. Ankara'dan Nihal Hanım arıyor. Hmm. Ama ben tabii Nihal'i görünce bir de hani kafamı da vurdum. Dedim merhabalar dedim Nihan Hanım, geldim dedim, koridordayım. Şimdi o Ankara'da koridorda, ben de Sivas'ta koridordayım.
0: Evet.
1: O Ankara Numune Hastanesi'nin koridorundan bana bakıyor. Ben Sivas Numune Hastanesi'ne koridorundan ona bakıyorum.
0: Çok güzel.
1: Göremiyorum diyorum. O, ben de seni göremiyorum diyor. Sonra bir dank etti. Tabii ki Nihan'la Nihal karışınca çok rezil oldum. Kadın dalga mı geçiyorsun dedi. Yüzüme kapattı. Ertesi gün tabii bölge müdürüme şikayet etti.
0: Dedim böyle. O da amma abartmış be, Allah Allah. Yani sen peki izah etmedin mi hemen ya, böyle böyle Sivas'ta anlattım da Nihal var falan filan.
1: Bu kadar tesadüf olamaz diyorum. Bakın arayın Nihan, Nihal. Ama yani bu 42 tane numune hastanesi, tabii şimdi artık Ankara'da numune hastanesi yok. Şehir hastaneleri döndü ama yani oradaki Nihal ile buradaki Nihan arasındaki fark farkından dolayı.
0: Çok daha büyük bir rezillik değil bu arada Mete. Milletin başına neler geliyor da utanmıyor. Bir şey olmaz bunun.
1: Ama birazcık aptallığıma geldi, ona üzüldüm. Estağfirullah. Ama böyle bir başıma anı geldi, anlatmak istedim.
0: Peki size. Sağ ol, hadi gelsin çok sabah enerjimizde.
1: Çok sağ olun. Günaydın herkese.
2: Günaydın çocuklar.
0: Bugünün yayın konu başlığı, yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım. Arkadaşlar çok fena rezil oldum diye anlatabileceğiniz bir hikayeniz varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Dur bakayım, yeni şarkılardan çalayım. Bu ara böyle çok eskilere sardım. Sonra laf ediyorsunuz. Dangem bana böyle naftalin kokuyor radyo. Yok anam yok. Yaranamazsın. Ben sizin önünüze dünyaları sersem bana dersiniz ki niye bu tarafa serdin de öbür tarafa doğru sermedin? Yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim çok fena rezil oldum diyebileceğiniz hikayeler bugünün yayın konu başlığı.

0: Mete'nin az önce anlattığı o hikayeden yola çıkarak Ali yazmış. Diyor ki Doğancan geçen gün ben de bakkala gittim. Ahmet'e Mehmet dedim. Benle dalga mı geçiyorsun falan dedi. Ay bir rezil oldum. Çok utandım ya, anlatamam. Bana diyorsunuz bir de hikaye beğenmiyor diye.
1: Alo.
2: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Ankara'dan Sema.
0: Hoş geldin Sema. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Bir devlet dairesinde memurum.
0: Güzel. Kaç sene oldu?
2: 8 sene falan oldu.
0: Hadi bakalım. Nedir acaba senin rezilliğin? Buyursunlar.
2: Benim rezilliklerim çok ama en akılda kalanı söyleyeceğim. Bir kere arabaya bindim iş yerinden. Otoparktan çıktım. Benim sol tekerim patlakmış. Benim de haberim yok bundan. Araba tabii hafif sola yapmış ama ben hiçbir şekilde anlamadım.
0: O kadar patlak, bayağı bitmiş yani havası.
2: Bildiğin janta yapışmış.
0: Ana,
2: yani. İş yerinden çıktım, tam otoparktan iş yerinden çıkarken de tadilat vardı. Yerde de taşlar falan var. Ben de arabadan takır tukur sesler geliyor. Taşlardan dolayı geliyor sanıyorum. Herkes, servise giden herkes de dönüp bana bakıyorlar. Ben de diyorum ki Allah Allah, her gün geçtim yol, niye bana bakıyorlar ki falan diye böyle havalara giriyorum. Müzik.
0: Şey diye mi düşün, ay bugün çok güzelim demek ki.
2: Aynen.
0: Allah,
2: güneş gözlüğü takıyorum, müziğin sesini açıyorum falan böyle.
0: İyice o gürültüyü de duymuyorsun ses açtığın için.
2: Yok, duymuyorum. Tam çıkacağım daire alandan, tam çıkacağım iş yerinin alanında. Caddeye çıkarken önüme servisi bekleyen arkadaşlar atladı artık. Nereye gidiyorsun dediler. Eve gidiyorum, nereye gideceğim ya falan diyorum. Ondan sonra tekerin patladığını söylüyorlar. Janta yapışmış diye. Sonra ben arabadan iniyorum. Servise giden herkes, tabii ben düzenli olarak 3-5 ayda bir kaza yaptığım için iş yerindeki herkes bana bakıyor.
0: Nasıl olduğunu bilmiyorsun tabii değil mi, o tekerin nasıl patladığını?
2: Yok, muhtemelen bir yere çarpmışımdır gene.
0: Kaldırma falan böyle park ederken direksiyonu sert çevirdiysen. Aynen. Muhtemelen manevra yaparken.
2: Aynen. Sonra iş yerinde herkes işte gelen geçen bakıyor, yine mi sen falan.
0: Evet, tatsız olmuş, anı olmuş diyelim. Aynen. Sema, peki sağ ol. Aynen. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Günaydın. Herkes sözleşmiş gibi şey yazıyor. Bak aynı anda 6-7 tane o şey mesajı gördüm. Mimik oynamadı Doğancan. Siz oynatın o zaman mimikleri arkadaşlar. Yani sizde daha iyi bir hikaye varsa buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Arkadaşlar WhatsApp'tan sadece mesaj alıyorum. WhatsApp'tan aramayalım. Tamam? WhatsApp'tan arama yapmıyoruz. Hiçbir zaman açılmadı o WhatsApp'taki arama. Dolayısıyla aramayın. Aramayın. Ama mesaj yollamak isterseniz 0531 785 9080.
3: Dünyanın lider sentetik... Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
4: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: dinlediniz.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
0: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştirdik.

Ve bugünün yayın konu başlığı, yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım. Ay arkadaşlar, çok fena rezil oldum ya diye bizimle paylaşabileceğiniz bir rezil oluş hikayeniz varsa 0212 368 6212 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası. Derdim ben derbundan maç çikolata kız. Hatırlıyor musunuz? O kadar hayattan keyif alamıyoruz ki gülerek anlatacak hikayelerimiz bile yok be demiş Burak. Yok be Burak sende. Bu kız bana gelmiyor. 13 sene önce ben sevgilimden ayrılmıştım. O zamanlar Messenger vardı. Biri beni eklemiş. Tanımıyorum. Sen kimsin falan filan derken tanıştık. 2 ay konuştuk. O Denizli'de oturuyor. Ben Mersin'de. Sonra Mersin'e geldi. Neyse, buluşmada tanımamış çocuğu. Çok rezil olmuştum. Ama şu an evliyiz, 23 yıldır evliyiz demiş. Hatice, çok güzel. Evet, Cansu ve Yağmur. Selamlar Denizli'ye, günaydın. Bodrum'dan Elif ve Bilge okul yolundayız demişler, günaydın. Millet de hikaye beğenmiyor ha. Çıksın onlar anlatsın o zaman demiş Hayat. Ha? Aynen. Evet. Doğancan bir Mahsun Kırmızıgül çalsana be demiş İlyas. Ne alaka ya sabah sabah. Ama hareketlilerinden o sarı sarı olabilir belki.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Şafak, ben İstanbul'dan.
0: Hoş geldin Şafak. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Hoş bulduk. Otomotiv sektöründe yöneticiyim diyelim.
0: Güzel. Bir markanın araç satımı üzerine bir bayi mi yani burası?
1: Distribütör. Türkiye'de bir distribütör.
0: Ha, iyi, kolay gelsin. Ortalama peki araçlarınızın şeyi anlayabilme adına soruyorum. En pahalı modeliniz ne kadar?
1: Çeşitlilik var ama 6 milyon seviyesinde de araçlarımız var.
0: En babası 6 milyon mu?
1: Evet. Ama bu şey ticari karardır. Yeni bir modelini getirirsin yıl içerisinde. 10 milyonluğu da getirebilirsin.
0: Evet, anladım. Nedir acaba rezil oluş hikayem? Buyursunlar.
1: Bu mimikleri biraz kıpırdatacak bir hikaye bence.
0: Hadi bakalım, herkes öyle olduğunu düşünüyor.
1: Yıllar önce arkadaşımla beraber Rize'ye bir seyahat yaptık. Rizeliyim ben. Hmm. Arkadaşıma dedim ki gel seni oralara getireyim, bir gezdireyim vesaire.
0: Evet.
1: Eşim, arkadaşımın eşi, benim baldızım, arkadaşımın baldızı, neyse hep beraber yola koyulduk, gittik bize. Hadi dedik rafting yapalım. Ondan sonra rafting yapmaya koyulduk. Botta iki erkek var, bir de kaptan, üç erkek.
0: Hmm.
1: Beş tane de hanımefendi var diyelim. Neyse işte arkadaşımı gazlıyorum, hadi derede yüzelim, işte çalkantılı yerine atlayalım vesaire falan filan. Neyse ona göre ayarladık.
0: Hmm.
1: Kaptan ona göre yönlendi. Hadi abi burada atlayabilirsiniz dedi.
0: Hmm.
1: Biz de atladık işte, ben de arkadaşa diyorum ki hani derede şöyle yüzülür böyle yüzülür vesaire falan filan. Neyse çok çalkantılı bir yere geldik. Kaptan dedi ki hadi dedi bota çıkın abi artık dedi, yoksa sıkıntı yaşarsınız. Tamam, önce arkadaşa destek oldum. Çıkarttım ama o sırada iyicene çalkantılı yere geldik.
0: Çalkantılı ne ya? Dalgalı diyorsun anladığım kadarıyla.
1: Dalga değil de derede dalgadan ziyade çalkantı olur.
0: Çalkantı. Tamam, çalkantıya düştün.
1: Yani derenin hızlı aktığı yere
0: anladım. Evet.
1: Tam ben çıkacağım işte bota çıkabilmek için giydiğin can yeleğinin üstünden şey tutuyor seni, botun kaptanı.
0: Evet,
1: tutuyor.
0: O sırada Tuman'ın da botun kenarına takıldı. Ay doğdu.
1: Ay, hiç, öyle doğdu. Derenin akıntısı şortu bileklerime kadar indirdi. Bizi yukarıya kadar çekti. Botta tabii herkes falan oldu.
0: Peki bir şey yani komple mi?
1: Komple, mecburen geri attı suya beni tekrardan. İş burada bitmedi, neyse falan filan böyle gülüyoruz. Şortu yakaladım, giydim, tekrar bota çıktım. Hani böyle neyse çıktık işte derenin kenarına. Biz de bu anı hani şey olsun diye, anıda kalsın diye videoya aldırıyoruz dışarıdan.
0: Tövbe estağfurullah. Marifetmiş koca adam.
1: Tesiste de herkes beni canlı olarak ekrana yansıtıyorlar, böyle büyük bir ekrana. Hani rafting yaparken şöyle videolar çekiyoruz diye.
0: He.
1: Bizim şey orada Muhammed ay gibi doğmuş orada. Böyle bir hikayemiz oldu yani.
0: Anladım. Çok şaka yapardım da yayındayız.
1: O zaman sana yayında iyi yayınlar
0: diliyorum. Teşekkür ediyorum. Komikmiş Şafak, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese kocaman günaydın.
0: Günaydın. Şafak söktü yine. Bugünün yayın konu başlığı rezil oluş hikayeleri. Varsa eğer, hadi reklama gitmeden bir telefon daha alalım. 0212 368 62 12 telefon numaram.

0: Bebeğim can ya.
1: Evet, mesajlardan gördüğüm kadarıyla beğenmişsiniz bunu. Ay şükür, rezillik gibi rezillik dinledik vallahi yazmış birisi. dur bakayım mesajlara. Ne, ben de askısız bikinimle deniz dalgasında aynı olayı yaşamıştım diye Balıkesir'den Nazlı mesaj yollamış. Evet. Ne bu? Doğancan beni unutma. Neyi? He, mesaj almış. Ali diyor ki bağlanamadım, o yüzden buradan yazayım. Yeğenimle birlikte semt bakkalına gittik yıllar önce. Tabii o zamanlar işte bu işte marketler falan filan yok. Bakkalın merdiveninden çıkarken yeğenim düştü. Öyle büyük bir düşme değildi gerçi. Sendeledi diyelim. Neyse dedim tamam hadi yürü. Ama şimdi bir isim kullanmış dalga geçmek için. Şimdi o ismi söylemeyeyim. Birkaç tane tercih var biliyorsunuz bu gibi durumlarda söylenen. O isime sahip olan dinleyicilerim gönül koymasın diye o ismi söylemiyorum. Neyse o öyle bağırınca ona bakkaldaki adam da dönmüş bakmış. Meğerse bakkalın adı da o saydığı isimmiş. Evet, komik. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Büşra, ben İstanbul'dan.
1: Hoş geldin Büşra. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Normalde inşaat mühendisiyim. Aslında mesleğim inşaat mühendisi ama çok bilindik böyle AVM'lerdeki bir ev ürünleri satan bir yerde satın alma uzmanı olarak çalışıyorum.
1: İyi, kolay gelsin. Nedir acaba senin rezilliğin? Buyursunlar.
2: Şöyle bir gün bir arkadaşımız bizi kahvaltıya çağırdı. Biz de böyle 10-15 kişi işte toplandık, kahvaltıya gittik. Herkes dedi ki evden bir şey yapsın. Hani kimi börek, kimi kurabiye falan. Ben de dedim ki ben elma kurabiye yapayım dedim kendi kendime tabii. Sonra neyse evde ben kurabiyeyi yaptım. Daha sonrasında tam böyle çıkmak üzereyken, hatta böyle hani elmalı kurabiye böyle sıcakken pudra şekeri dökünce böyle kötü bir görüntü olur ya.
1: Evet, yapışır.
2: Ona da dikkat ettiğim, evet yapışır ve hiç sevmem. Ben de böyle son dakikaya kadar işte elmalı kurabiye soğusun çıkarken pudra şekerini dökeyim. O kadar dikkat ettim, güzel olsun. Neyse. Gittik masaya oturduk, kahvaltıyı işte hazırlamış ev sahibi. İşte herkesin getirdiğinde koymuş böyle kurabiye falan. Sonra bir baktım benim elmalı kurabiye böyle inanılmaz kötü olmuş. O pudra şekerini çekmiş böyle hamur gibi falan. Sonra ben de açıklama yapma gereği duydum. Dedim ki ya dedim hani kusura bakmayın, o kadar da dikkat ettim ama çok kötü olmuş dedim hani. Yani tadına bakın diyeceğim ama bakmayın.
1: Ay, meğerse o ev sahibinin yaptığı elmalı kurabiyeymiş.
2: Ev sahibi dedi ki sen de mi elmalı kurabiye yaptın dedi. Hiçbir şey diyemedim ya, aslında bu da güzel olmuş da hani ben öyle sevmem diye açıklamayı.
1: Seninkini niye koymamış dedim oraya? O da içerideymiş meğer.
2: Benimkini görmemiş çünkü ben biraz geç gelmiştim. Hazırlamış. O kendininkini koymuş. Yani son
1: kimdi ki bu ev sahibi? Yakın bir arkadaşın değil mi?
2: Aslında yakın bir arkadaşım ya, siteden böyle hep birlikte akşamları sitede akşamları oturduğumuz bir arkadaş.
1: Öyle aman aman bir samimiyet yok. Yeni yeni ilişkiler yoktu. Kuruluyor.
2: Ama ben bütün gün ne yani şeyde kahvaltıda falan ne yesem böyle haram olmuş falan hissettim yani, gerçekten çok kötü geçti.
1: Tatsızmış. Evet. Hoş olmamış. Neyse sonra evet. Peki bu sizin iletişiminize yansıdı mı? Mesela bir daha görüştünüz mü?
2: Yok yansımadı. Yani şey, görüştük zaten çok samimi değildik dediğim gibi. Bir de karşı taraf daha böyle hani
1: mesafeliydi.
2: Ben olsam ben onu birazcık şeyini sürdürebilirdim ama daha o böyle hani şey yaptı.
1: Kız ne var sanki ama hani çok da büyük bir olay değil ki sanki, anasına mı sövdün? Ne olmuş ya?
2: Yani öyle de çok kötü olmuş, kusura bakmayın falan deyin de hani insana biraz hakaret gibi oldu.
1: Şey ama o da düzgün yapsaymış. Allah Allah ya.
2: Evet.
1: Peki hadi gelsin sabah enerjimiz. Büşra. Kız gitti. Komple gitti. Bugünün yayın konu başlığı yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım. Arkadaşlar çok fena rezil oldum diye anlatabileceğiniz o olaylar.
3: Bir reklam. Türkiye'nin. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr fiziki post. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek posla tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
0: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: romantik serseri, çılgın çocuk Doğancan yayında. Bugünün yayın konu başlığı rezillikler. Ya çok fena rezil oldum ya. Başıma şöyle bir iş geldi diye anlatabileceğiniz bir hikayeniz varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Nur yazmış, diyor ki Doğancan, eşimle balayında sabah kahvaltıda garson yumurtanızı nasıl alırsınız diye sordu. Bir an kal geldi ve pişmiş dedim. Uzun bir bakışmanın ardından hala aklımıza geldikçe gülüyoruz demiş Nur. Ankara'dan Kamil yazmış. Az önceki hikayede söylemediğin isim Kamil miydi Doğancan demiş. Kamil, hayır değildi. Hadi söyleyeyim, Kemal Sunal filmindeki bir en baba karakter neydi? Kemal Sunal'la özdeşleşmiş bir isim vardı. Evet, o. Aynen. Doğancan, her gün yeni bir konu bulmak da ayrı dert ha. Nasıl buluyorsun, çok merak ediyorum demiş Ali Oğuzhan. Yo, ayda bir başa dönüyorum zaten. 30-40 tane konum var. Yani konu başlığı aynı olsa da içerikler değiştiği için, yani anlatılan hikayeler aynı değil. Dolayısıyla o yüzden çok da dert olmuyor bana. Ama tabii sizi bilemem. Beğenmiyorsanız gidin gezin diğer radyoları. Nasıl olsa tıpış tıpış döneceksiniz efendim.
1: Yani Allah aşkına bir kalkın gidin neler var.
0: Sonra şükredersiniz bana.

Ablamla kasaba gitmiştik. Tavuk kanat diyeceğine tavuk kolu demişti. Hala güleriz demiş Antalya'dan Hacer. Arkadaşlarla kokoreççiye gittik. 5 kişiyiz. Biz 3 çeyrek istedik. Arkadaş... arkadaş 2 çeyrek oysa yarım istiyordu. Hikaye bu kadar. Ne? 5 kişiyiz, 3 çeyrek istedik. Arkadaş 2 çeyrek yarım istiyordu. Anlamadım Mehmet. Yani. Karanlık dünyam, sensiz karanlık. Lisede şoföre para uzatırken iki insan demiştim. Neşe. Yani iki kişi denir değil mi normalde? Pardon, buradan iki kişi. Pardon, buradan iki insan.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Gülzade ben İstanbul'dan.
1: Hoş geldin. İzel değil mi?
0: Gülzade.
1: Gülzade. Ben onu nasıl öyle anladım kız? Gülzade. Hoş geldin. Nenenin adı mıydı Gülzade?
0: Yok, dedemin sevdiğinin adıydı.
1: Ne?
0: Alamadığın sevdiğinin adıymış.
1: Hangi
0: yani.
1: Dede? Annenin mi babanın mı babası?
0: Babamın dedesinin.
1: Babanın dedesinin evlenemediği evet. için doğukta kalan kızına da.
0: Aynen.
1: Kızın
0: aynen.
1: diyorum da işte yani rahmetlinin muhtemel.
0: Aynen. Karslıyım bu arada. Daha önce de aramıştım ama.
1: E peki bir şey soracağım. Gülzade nasıl buna karar, yani annen buna nasıl müsaade etmiş ve hikaye nasıl gelişmiş?
0: Ya o zaman zaten annem onlarla birlikte, yani o evlenince onlarla birlikte yaşamış.
1: Tamam.
0: Ondan sonra babam da babası olmadığı için dedesi büyütmüş. Tamam. Hani baba büyümüş onu.
1: Ha.
0: Kıramamışlar yani eski insanlar zaten.
1: E o dede de şey mi demiş yani, babaanne hayatta mıymış o zaman? Mesela.
0: Babaanne hayattayken birkaç tane kız torun oluyor. İşte hepsini G harfiyle başlayan Gözde koyuyor, Gizem koyuyor. Bir türlü Gülzade'yi koyamıyor. Çünkü nene biliyor.
1: Ana.
0: Nene ölüyor 6 ay sonra ben oluyorum.
1: Ana, o da
0: o zaman Gülzade koyuyor.
1: Ya bir yandan tabii ki şey, babaanne için çok üzücü. Yani niye böyle bir şeye maruz kalmak istesin ki bir insan, ama bir yandan da deden açısından bakınca da nasıl demek ki yarım kalan bir hikaye ki böyle dert olmuş ona ya. Yes.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Peki gelelim kendi yazıklığımıza. Nedir acaba senin rezilliğin?
0: Vallahi,
1: buyursunlar.
0: Sorma. Bu 3 harfli bir marketin indirim günlerinden birinde annemle telefonda konuşurken markete girdim. Baktım böyle bir ton balığı yazan bir şey var.
1: Evet.
0: Hani ton balığı. Dedim ki salatanın içine falan, işte makarnanın içine katarım. Bayağı da uygun fiyatı. Yani olmaması gereken bir fiyat, öyle söyleyeyim.
1: Tamam.
0: Ben de çakalım ya, alayım dedim böyle 2-3 tane. Aldım getirdim, kasa bir kalabalık. Ondan sonra annemle bir yandan konuşuyorum. Diyorum ki anne diyorum, hani sen de al diyorum, çok uygun yani, olamaz bu fiyat diyorum.
1: Kedi maması çıktı değil mi?
0: Annem de dedi ki ya ben de sevmiyorum, ne yapacağım bilmem ne, şudur budur. Dedim ki yani en azından dedi, salataya falan koyarsın, güzel oluyor. Kasadaki çocuk bana bakıyor, bir elimdekine bakıyor, bir kasadakine bakıyor falan. Ondan sonra dedi ki abla ya bir şey diyeceğim dedi, kusura bakma ama dedi. Dedim ki söyle ne oldu? Bunu mu alacaksın, bunu mu yiyeceksin, salataya katacaksın dedi. Niye dedim, katılmıyor mu? Abla dedi, pardon ama özür dilerim ama bu köpek maması dedi.
1: Kız amma abartmış o da, ne yani. Sen bir şey diyeceğim. Senin aklın neredeydi? Onların üstünde kedi köpek fotoğrafı var.
0: İşte çakallık yapacağım ya. Fiyatı görünce üstünü okumuyorum.
1: Allah Allah.
0: Ondan sonra.
1: Keşke demeseydi de yiyeydin.
0: Bir utandım. O insanların bakışları hala gözümün önünde.
1: Ay,
0: yani.
1: Ne olacak be, herkes dönsün kendine baksın. Ne var bunda sanki Allah aşkına. Bir şey olmaz. Neyse. Bazen insanın basireti bağlanıyor böyle diyelim. Peki. Aynen. Sağ ol Gülzade. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın herkese.
1: Günaydın.
2: Bir reklam. Türkiye'nin Roto Ekspertiz. Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 9.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Manisa Turgutlu'da dün bir lisenin önündeki silahlı saldırıda ikisi ağır, 11 öğrenci yaralandı. Yaralanan çocuklardan 3'ü yoğun bakımda, 9'unun tedavisi sürüyor. 9. sınıf öğrencisi olduğu belirlenen saldırganın anne ve babasıyla birlikte dedesi de gözaltında. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta 81. düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında BM'nin görevini icra edemez hale geldiğini söyledi. 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı güven sağlamaz ifadesini kullandı. Birleşmiş Milletler'de reform çağrısını ineleyen Erdoğan, Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi. Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşmasında Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı Avrupa'nın güçlü olması mümkün değil dedi. ABD Başkanı Trump da BM Genel Kurulu'nda konuştu. ABD'nin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. ABD'nin altın çağındayız dedi. Trump BM kürsüsünde bir kez daha İran'ı yok etmekle tehdit etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok çetin birisi ve dostum ifadesini kullanan Trump, Gazze'ye milyarlarca dolarlık yardım yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından diplomatik temaslarını sürdürdü. Erdoğan, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la bir araya geldi. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı yapıldı. Ankara'da sağanak yağışın etkisiyle yol çöktü, onlarca araç mahsur kaldı. İstanbul Esenyurt'ta otolastikçi dükkanında çıkan yangın yanındaki dükkanlara sıçradı, söndürme çalışmaları devam ediyor. Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında yeni işbirliğine gidildi, imzalar Türk evinde atıldı. Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturmada operasyonlar sürüyor, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve yöneticileri tutuklandı. Borsa İstanbul'da bir hisseye manipülatif paylaşım yapılmasıyla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi yöneticisi Cemil Acar, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçundan tutuklandı. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında eski MİT görevlisi Enver Altaylı, kasten öldürmeye azmettirmekten tutuklandı. Enver Altaylı'nın ayrıca savcıyı tehdit ettiği ortaya çıktı. Merkez Bankası, Papel'in elektronik para kuruluş olarak faaliyet gösterme iznini iptal etti. ABD, Danimarka ve Grönland arasındaki güvenlik anlaşması New York'ta imzalandı. Anlaşmaya göre ABD, Grönland'da hava savunma sistemi kurabilecek. ABD Başkanı Trump, yapay kelimesi kulağa sahteymiş gibi geldiği için bundan sonra yapay zeka yerine süper zeka ifadesinin kullanılacağını açıkladı. Bir araba markası elektrikli koltuklar çocukları sıkıştırabilir endişesi nedeniyle 5000'den fazla araç için geri çağırma başlattı.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da şu dakikalarda Anadolu'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde çok yoğun. TEM karayollarından Seyrantepe'ye kadar 1 saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 27, Merter Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Otogar Bağlantı Yolu Ulaştırma Kavşağı'ndan Esenler Otogar'a kadar 22, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan 4. Levent'e kadar 30, Matbaacılar Sitesi'nden Esenler Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor. TEM Kozyatağı Kavşağı Kavşağı'ndan Mola Güraniye Viyadüğü'ne kadar 45, Adliye'den Bostancı'ya kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Bağdat Caddesi Küçükyalı'dan Kızıl Toprağı kadar 35 ve Pendik'ten Çamlıca Gişelere kadar 15 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir Auto Ekspertiz markası.
5: Auto Ekspertiz.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
8: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: bana bakma. Aa.
1: Yapmazsam hatırım kalır.
0: Bugünün yayın konu başlığı rezilliklerimiz. Yer yarılsaydı da yerin dibine girseydim o anı yaşayacağım. Ay. Çocuklar çok fena rezil oldum diye anlatabileceğiniz bir olay varsa buyursunlar. 0212 368 6212 Süper FM'in telefon numarası. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın son saatin içindeyken 0531 785 9080. İsmimi okuma lütfen. Aha, hadi inşallah. Biriyle tanıştık, ilk defa görüştük ve o gün çok yağmur vardı. Şemsiyemiz vardı ama yağmur dindikten sonra şemsiyeyi kapatacaktım. Çok heyecanlı ve stresliydim bir yandan da. Şemsiyenin düğmesi var ya, ona basıp kapatmak yerine demirlerinden tutup kapatmaya çalıştım ve elimi kestim. Elim kanadı. Görüşmeye gittiğim kişi ne? Yara bandıyla saracaktı. Mendil istedi. Çantamda var dedim. Tek elle çantada mendil arıyordum. Çıkardım, verdim ona. Meğerse mendil yerine kadın pedi vermişim çocuğa. Ay nasıl utandım anlatamam Doğancan. Bir daha görüşmedik ama bu arada diye bir hanımefendi mesaj yollamış. Ne olacak kız? O daha iyi tutardı kanı.

mahallede bir tuhafiye dükkanı vardı. Herkes o adama Deli Ahmet derdi. Arkadaşımla oraya gitmiştik. Sonra ben orada annemin istediği bir şey hatırlamıştım. Sonra annem Deli Ahmet'e gidince unutmayın alın dedi diye sesli bir şekilde söyleyince adam dönüp baktı, çok utanmıştım. Abi sen beni engelledin mi, yazdıklarımı niye okumuyorsun demiş Hakan. Yok, kara kaşın kara gözünden doy. Yo, denk gelmemiştir ya arkadaşlar. Orhan yazmış, otobüs firmasında çalışıyordum. Mola anonsu yapacağıma son durak anonsu yapmış

Hadi gelsin bakalım bir telefon daha. Alo. Alo. Düştü mü? Ne oluyor be? Çık çık çık çık çık.

0: Bu şarkılarla her gün yaşımızı daha iyi hatırlattığın için teşekkürler diye ağlama emojisi yollayan Beyhan ve... Nesnanem nesini... Şarkıların bu çıktığı yılları çok net hatırlayanlar, sizin de aklınız ağardı, korkmayın, benim de ağardı. Geçen hafta tatildeydim ya, malumunuz Karslıyım ben, dolayısıyla da bazı genetik faktörlerden ötürü göğsümde kıllar var. Neyse, şey saydım ya. Oturdum, kaç tane göğüs kıllarım beyazlamış artık, o kadar, kusura bakmayın, sabah sabah ama hani oradan anlayın, ben de artık yolun yolcusuyum. Alo. Alo. Aa, ne oldu ya? Tamam, şu telefonu bağlayalım. Bu da yalan oldu. O zaman şu telefonu bağlayalım. Heh. Günaydın. Merhaba.
1: Günaydın
0: abi. Daveti mi bekliyorsun cevap için?
1: Yok abi, uzun zamandır bekliyorum. Telefonu koymuştum yanıma. He. O yüzden.
0: Şak diye bağlandın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Cengiz.
0: Hoş geldin.
1: İyi yayınlar, günaydın.
0: Eyvallah, sağ ol. Tanıyalım, ne iş yaparsın Cengiz?
1: Ben yazılım satışıyla uğraşıyorum.
0: Sizin bir sabit yazılımınız var. Onu mu satıyorsunuz yoksa müşterinin ihtiyacına göre yeni yazılım mı geliştiriyorsunuz?
1: Sabit bir yazılım ürünü var, onu satıyorum.
0: Neye yarıyor marka vermeden?
1: O marka vermeyeceksek şöyle muhasebe yazılıma.
0: İyi, kolay gelsin. Peki gelelim konumuza. Nedir acaba senin rezilliğin?
1: Abi, bundan yaklaşık bir sene kadar önce üst düzey bir yöneticimizin doğum günü vardı. Şirkette ona böyle ufak bir pasta kesmeyi düşünüyorduk falan. Güzel bir organizasyon yaptık.
0: Tamam.
1: İşte klasik, adamı dışarıya çıkartacağız. Sonra odaya girdiğinde sürpriz diye bağıracağız. O gün kendisi de eşini de getirmişti şirkete. Eşi de olunca hani biz dedik daha güzel olur, işte o da katılmış olur falan. Ama tabii eşinin de haberi yok çünkü devamlı birlikte geziyorlar.
0: Tamam.
1: Biz hani eşine de konuyu çaktıramıyoruz. Neyse, biz odada tam hazırlığı yapacağız. Direktörü odadan dışarıya çıkartmaya uğraşıyoruz. Bir baktım eşi de onunla beraber gidiyor. Biz de ilk kez tanışıyoruz daha eşiyle. Ben böyle hasbelkader eşine şey dedim. Sen nereye gidiyorsun dedim. Tabii.
0: Ama meraban yok öyle yani.
1: Hayır, hiçbir samimiyetim yok. Bir de hani bunu diyebileceğim gibi bir insan da değil. Bir anda böyle şey yaptım, heyecanlandım herhalde. Sen nereye gidiyorsun dedim. Kadın da neye uğradığını şaşırdı, döndü bana bakmaya başladı. Yönetici de tabii şaşırdı ne olduğunu.
0: O da duydu.
1: Tabii, o da duydu.
0: Ondan sonra... Sen de ne kadar büyük bir görev aşkı, o kadar mı heveslisin sen bu adamın da pastasını kestirmeye?
1: İnsanları
0: görev bilinci işte.
1: O yüzden.
0: Tamam.
1: Ondan sonra tabii orada böyle bir hem soğuk rüzgarlar esiyor, bir yandan diğer arkadaşlarımın hepsi kıkır kıkır gülüyorlar falan. Allah'tan babacan bir adam da anladı ne yapmaya çalıştığımızı. Sen buradadır, ben dışarıya çıkayım bir geleyim dedi eşine. Kendisi geriye geldi ama mumu bile üfleyemediler gülmekten. Ama ben uzun zaman bunun lafını duydum yani.
0: Tatlı bir anı olmuş ama, öyle diyelim. Ama hakikaten yani demek ki seviyordun ki bu adamı bu kadar şey yaptın yani, canla başla. Benim mesela yani, şimdi yöneticilerim dinliyordur kesin, ayıp olmasın da yani, otururum bir köşede ne yapıyorlarsa yapsınlar, beklerim orada da yalandan iki daha.

0: İyi, güzel. Anı olmuş. Peki, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Tabii adım Cengiz dediği için birçok dinleyicim de Şahan Gökbakar'ın o dişi yakarış skecindeki Cengiz. Yani bol E'li Cengiz mesajları görüyorum şu anda. Günaydın.
2: Günaydın
3: sevgilim. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Doğan Can, eşimle fırının önünde durduk. Arabadan indim ekmek almak için. Biraz da acelem vardı. Ekmeği aldım. Eşim de aracı biraz ileri almış. Hiç dikkat etmedim. Aynı renk, aynı model, başka bir araba. Tam bizim bıraktığımız yerde duruyor. Ben de kapısını açtım, bindim. Ve biner binmez ay Allah'tan içeride de kimse yoktu ya falan diye söylenirken bir baktım, ana kocam yok. Başka bir adam var falan. Evet, bu hikayenin benzerini çok fazla gördüm. Okul öncesi öğretmenim, bazı veliler anne baba mı dede mi, annemi baba mı dede mi nene mi belli olmuyor. Ben de yaşı olan bir veliye dedesi misiniz diye sormuştum. Babasıyım deyince çok utanmıştım. Geç yaşta çocuk sahibi olunca bunlar yaşanıyor diye Ebru mesaj yollamış. Evet, ne yapacaksın yani, o adam onun teyzesi olsa sana ne? Komşusu olsa sana ne? Çocukla ilgili bir şey söyleyeceksen söyle direkt yani. Hoş geldiniz. Yani ya da siz neyi oluyorsunuz de mesela yani hani. Ne bu? Eşim temizlik için bir abla alacaktı. Annesinin evine bayramdan önce sürpriz olsun diye kayınvalidem yayladaydı. Sonra ablasının numarasını kaydederken 2000'lerin başında sadece benimle mesajlaştığı bir telefon vardı. Gitmiş ablanın telefonunu benimle mesajlaştığına kaydetmiş. Tabii ablanın isim benden önce olmuş rehberde. Akşam buluştuk, ayrıldık, gece yazmaya başlıyor. Aşkım uyudun mu diye. Niye yazmıyorsun gibi bir sürü mesaj atıyor ama cevap yok. Anlamıyor. Ha, senin adın duruyor eski telefonda. Numarayı değiştiriyor. O kadının numarası yapıyor. Cevap gelmeyince anlıyor. Abla arasa iyi bir... Ne? Ha, sonra kadının kocası aramış bunu. Ağzına geleni saymış. Abi dur diyor, kurbanım. Vallahi yani şöyle oldu böyle oldu falan filan diye yalvardık da ondan sonra toparladık durumu diye bir mesaj yollamış sevgili Merve. O zaman şimdi siz minnoş bir reklam arasını hak etmediniz mi? Ardından buradayız.
6: Dünyanın lider sentetik... Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
7: Büyük rahatlık Paytr.
8: Halka mal olmuş sanatçıları da... Halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Bugünün yayın konu başlığı rezil oluş hikayelerimiz. 10 saniye.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
0: 0212-368-62-12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531-785-90-80.

İstanbul'dan Nebi diyor ki benim rezil oluşum kendi kendime. Bayrampaşa durakta Taksim otobüsü bekliyordum. Uzun süre gelmeyince Eminönü otobüsüne bindim. İki aktarma yapayım bari dedim. Tam bindim, arkaları ilerledim. Arka camdan Taksim otobüsünün geldiğini gördüm. Lan şansa bak ya dedim. Neyse. İleriki durakta iner o otobüse geçerim dedim. İndim. İndiğim durakta da arkadan gelen Taksim otobüsü o durakta durmadan geçti. Ben Eminönü otobüsünden doldum, öyle kaldım kendi kendime.

Doğancan, bu şarkıyı çalınca aklıma geldi. Tuzlu Kahve'yi izledin mi dün? Levent'le Ela'nın sahnesi bayağı olay oldu yazmış Tuğba. Vay vay vay vay. İşin de yok ha Tuğba. Evet, açıktı, gördüm, izledim. Şey, çok fazla eleştiri var Tuzlu Kahve dizisiyle alakalı. İşte bu kadar büyük oyuncu, bu ne biçim senaryo, bilmem ne. Arkadaşlar valla size bir şey söyleyeyim mi? Böyle yormayan, sizi kasmayan, türlü entrikası olmayan komik bir iş işte. Yani atıyorum mesela. Şimdi Recep İvedik'in çok büyük bir başarısı var ya, günün sonunda orada sinema eleştirmenlerinin çok sert dille söylediği bir sürü şey vardı Recep İvedik'le alakalı. Ama orada aslında şuna bakmak lazım. İyi geliyor mu? Gülüyor musun? Gülmeye de bilirsin tabii ki, ama hani oradaki amaç zaten sinemayı baştan yazmak değildi ki, yani insanlara iyi gelen bir şey. Bak, bu dizi de bence çok bir sürü iyi ismin bir araya geldi. Çok güzel, bana şey gibi hissettirdi mesela o diziyi ilk izlediğimde. Eskiden böyle TRT'de bayram günlerinde dönemin en büyük starları yan yana aynı sahneyi paylaşırlardı ya. Şimdi böyle bir şey görmek çok mümkün değil. O dizinin kadrosunda da gerçekten çok iyi oyuncular var. Bu arada yani bir iki tane daha iyi, bunun ne işi var dediğim tip de var. Yani herkes tarafından çok sevilen ama benim böyle maruf dediğim tipler de var. Ay, bir tane var hatta. Hadi ipucu vereyim. Böyle böyle konuşuyor. Yani neyse, ben onu antipatik buluyorum. Neyse, çok iyi oyuncular var. Çok da hani keyifli, ama Binnur Kaya efsanesi diye de bir şey var. Yani annesinin annesinin. Tatlı yani. Gülün geçin. Gülmüyorsanız da izlemeyin, Allah bahane. Haydi rastgele bir telefon bağlantısı da alalım, bakalım kimler nerelerde.

0: Ha, bu arada herkes o az önce söylediğim kişinin Şevval Sam olduğunu düşünmüş. Hayır arkadaşlar. Bir erkek diyeyim anlayın. Şevval Sam efsane ya. O karakterin şivesine çok laf ediliyor da orada şimdi Adanalı bir insanın şivesi böyle değil diye tartışıyor insanlar. Oradaki karakterin olayı zaten o. Yani Adana'dan İstanbul'a gelmiş ben İstanbul şivesiyle konuşuyorum iddiasında bulunup kırık bir ne Adana şivesi ne İstanbul ağzı, yani iki tarafın da ağzı değil aslında o. Ortaya böyle saçma sapan bir şey çıkmış bir tipo. Yani orada Adana ağzı o değil zaten. Dolayısıyla hani orada da çok böyle Adanalıların yazdığı bu ne biçim Adana falan diye. O karakter o işte yani absürt bir şey. Ay sizin de amma işiniz yok odur bu. Serpapak da değil. Evet. Zaten kim kaldı? Alo.
1: Alo, merhaba Doğancan.
0: Merhaba. Çağla. Hoş geldin Çağla. Ne haber? Ne iş yaparsın?
1: Muhasebeciyim.
0: O zaman tabii ki ne istiyorsun?
1: Evet, şarkı istiyorum. Şarkı.
0: Evet, hak ettin. Kolay gelsin. Nedir acaba senin rezilliğin? Buyursunlar.
1: Doğancan, şöyle benim rezilliğim. Bizim şirket servisimiz var. Onunla gelip gidiyoruz hani arkadaşlarla toplu olarak. Hmm. Orada da her sabah konum atılıyor. Hani toplayan arkadaş hepimizi almak için işte hani erken çıkmayalım falan gibi.
0: Canlı konum atıyor her şoför. Mantıklı.
1: Aynen canlı konum atıyor. O arada da ben de işimle konuşuyorum WhatsApp üzerinden. Toplayan arkadaş tam canlı konumunu attı. Ben de günaydın aşkım diye yazdım.
0: Günaydın aşkım yazdın ha?
1: Evet yani eşim yerine toplu gruba öyle tamam. Bir mesaj atmış oldum ve hani gruptaki arkadaşların hepsi erkek. Hani evli olanlar da var tabii aralarında.
0: Ama yani yanlış bir mesaj olduğu çok bariz ya yani.
1: Yani
0: ne
1: şöyle
0: ki?
1: Konum atılır atılmaz böyle tabii öyle bir cevap gelince biraz abest oldu.
0: Ay
1: ama. Ama bir de şey ya tabii yanlış mesaj oldu aşikar da. Ya tabii kendimi çok kötü hissettim bir an böyle hani ne kadar tanışsak da arkadaşlarla hani. Hemen
0: kız Çağla niye bu kadar önemsiyorsunuz her şeyi ya? Yani ben mesela ben böyle senin yerine koyuyorum ki ben olsam mesela onu yazdım ve yanlış olduğunu fark ettim ya hiç geri de silmezdim. Ay pardon yanlış hani... oldu yazar geçerim yani ne olmuş?
1: Ya gülücük attım sonra hani sildim filan zaten herkes anladı ama o anda çok kötü hissettim
0: vah,
1: yani kendimi.
0: Vah adam öldürdün vah.
1: Olsun yani ne bileyim öyle bir şey hissetmiştim.
0: Evet peki teşekkürler hadi yeter hadi. İyi tamam. Gelsin sabah enerjimizi alalım.
1: Herkese kocaman günaydın kolay gelsin herkese.
0: Kesmedi bir telefon daha alacağım.

0: zamana kadar benlisin. Ne de sona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim.
1: Kıraç, kıraç, kıraç.
2: Neşet'e hadi. Alo.
3: Alo, merhaba.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: İsmim Hüseyin.
2: Hüseyin, hoş
3: İstanbul'dan
2: geldin.
3: İstanbul'dan arıyorum.
2: Selamlar. Ne haber, ne iş yaparsın, tanıyalım?
3: Benzin istasyonunda istasyon müdürü olarak çalışıyorum.
2: Güzel. Nerede, hangi ilde?
3: İstanbul.
2: İstanbul'da. Böyle yoğun İstanbul'da bir güzergah mı?
3: Yoğun güzergah. İyi de bir istasyon. Biraz yoğunlukta oluyor tabii bu son günlerde.
2: Güzel. O istasyonun sorumlusu olarak şey ne oluyor genelde? Orada mesela tabii ki personelin koordinasyonu sağlanıyor. Marketin tabii içindeki ki. İşte gelir gider işte ürünler falan filan. Onlarla sen mi ilgileniyorsun?
3: Evet evet. Yani personelin izinleri, vardiya sistemi, fiyatların girilmesi.
2: Tam böyle bir adam arıyordum. Bir şey soracağım sana. Şey kaç tane pompa istasyonu var sizde?
3: İki tane var.
2: İki mi?
3: İki.
2: Yani büyük bir yerdi. İki tane araba mı durabiliyor yani? İki benzin alınma yeri mi?
3: İki tane pompa, ben pardon şöyle yanlış anladım onu. Ha. İki tane ayrı ayrı istasyonlarımız var.
2: Hayır yok, senin durduğunda mesela kaç tane var? 7-8 tane mi?
3: 8 tane.
2: 8 tane. O 8 tanenin günlük böyle ortalama kaç ton yüklenmesi gerekiyor oraya? Bir de onları siz yerin altına mı koyuyorsunuz? Nasıl
3: yerin
2: oluyor?
3: Yerin altında... 30'ar binlik bunlar. 30 bin euro dizel, 30 bin pro dizel, kırsal motorun dediğiniz.
2: 30 bin ne demek? 30 bin ne?
3: 30 bin litre.
2: Ha, 30 bin litre 30 evet. Ton mu ediyor?
3: 30 tondan biraz daha hallice.
2: Oo. O zaman siz bayağı...
3: Günlük satışımızda aynı, o kadar işte. Hani benzin 10-12 bin litre, euro dizel o daha fazla.
2: Her gün 30 falan. Ton şey oluyor mu, satış oluyor mu?
3: 90 bin litre satan istasyon var.
2: Oha. O nasıl oluyor peki? O kadar ton şeyi mesela sabah erkenden gelip böyle tankerlerle mi yüklüyorlar?
3: Evet, evet, tankerlerimiz var bizim. 40 ayak dediğimiz ya da işte tır dediğimiz tankerlerimiz var.
2: Bir tanker kaç ton alıyor ki?
3: 40 ayak 23 ton, öbürü 32 ton. Yani tır dediğimiz.
2: Ha.
3: Tekli olan 32 ton.
2: Her gün geliyor ana. Ben çocukken şey zannediyordum, o benzincilerin olduğu yerlerde hani böyle şey gibi zemzem suyu gibi orada petrol çıktığı için oraya o istasyonu kurmuşlar.
3: Evet. Ben de öyle zannediyordum da öyle değilmiş.
2: İyi öğrenmen iyi olmuş. Peki Hüseyin, nedir rezilliğin, buyursunlar.
3: Bizim Türk hastalığı, kız kardeşim falan Anadolu'dan ailem. Yazları işte oraya tatile gittiğimizde birlikte pikniğe gidiyorduk. Kız kardeşim önden çıktı. Biz dedik işte bir şeyler alalım, size yetişelim. Bir çeşme var. Kastamonu tarafında. Dedi bu çeşmenin önünde buluşuruz. Türk hastalığı tabii. Çeşmenin önünde ben geldim. Böyle su dolduran birisi var. Böyle tuhaf da yayılmış. Ablamın eteğiyle aynı etek. Ben tabii arabayla geldim. Bir okum durdum.
2: Bir dakika. Şey, senin ablan zannettin arabayla, evet. Ona şaka
3: arabayla
2: yaptın.
3: Arabayla ufaktan bir şaka yaptım. Bir döndü başka bir kadın. Ve Roman bunların nefsi bir anda 10-15 kişi. Yani benim için nasıl yaparsın bunu?
2: Seni sapık zannetti yani, olacak iş değil sonuçta.
3: Ben Allah'tan bunu elle yapmadım, arabayla yaptım.
2: Zaten ablana da öyle bir şaka yapmıyorsundur.
3: Yok yapmazsın da yani. Ne bileyim böyle bir biterim suyun içine falan diye düşünüyordum. Dedim boşver arabayla yapayım.
2: Saldırdılar, sonra sen de kaçtın tabii.
3: Yani eşim de dedim ya gelip yardım etsene. En azından beni bir çıkar bunların içinden. Yanlışlık oldu diye. Kardeşimi getirdim de. Eteğiniz dedim aynı. Şarjınız da neredeyse aynı. Ben dedim ablam zannettim o yüzden. Doğruyor sık paçayı. Ufak bir
2: evet, gerçek bir rezil oluş hikayesi. Evet. Bu arada 32 ton yüklemek yasak değil mi diye soranlar var.
3: Yani 32 ton yasal.
2: Yasal. 32 evet. Mi sınır peki?
3: 32 sınır değil aslında. Yani şimdi Binali yasası diye bir, şimdi bu işi yapanlar bilir. Binali Yıldırım zamanında 40 ton yükleyen de var da yakıt o kadar almaz.
2: Anladım. Neyse ama bana ne.
3: Tamam. Almaz yani.
2: Peki
3: yani.
2: Teşekkürler. Hadi karışma ya bizi benim, bu işlere. Evet. Hadi görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Kısa bir ara. Ne oluyor ya dedim birden. Bugünün yayın konu başlığı rezil oluş hikayeleri. Çocukluk merakını gidermek için mi bu kadar soru sordun Doğancan benzinciye demiş Şükrü. Siz de öğrendiniz işte yani, ne olmuş size de Allah aşkına. Ne konuşayım istiyorsunuz? Valla yayında işte böyle farklı meslek gruplarından insanlarla konuştuğumuz şeylerle öğreniyoruz işte bazı şeyleri.
4: Bir reklam. Türkiye'nin

0: karservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Ve Nazevi buradaydı. Yavaş yavaş toparlayacağız. Son bir telefon bağlantısı da alacağım. Okuyabildiğim kadarıyla şöyle hızlıca mesajlara da bakayım. 15 sene önce yerel bir kanalda televizyon programı sunuyordum Doğancan. Konuğum da 50 yaşlarında bölgede ağırlığı olan bir ablamızdı. Programın sonunda hoşça kalın diyeceğim. Hoşça kalın kelimesi aklıma gelmiyor. Benim aklıma sürekli hoş geldiniz geliyor. Ulan neydi veda ederken falan diye düşünüyorum. İkisi de hoşla başlıyor ya. Konuğumuz hanımefendiye hoş dedim. Sonra bir daha hoş dedim. Sonra bir daha hoş dedim. Öyle uzun uzun baktım kadına. Tabii panikten hızlı hızlı konuştuğumda hoşt hoşt hoşt gibi çıktı ağzımdan. Hem kadına ayrı hem de o ara genel işte kanallarda çok izleniyordu. O yüzden o hafta bayağı utanmıştım. Okan Bayülgen de o zaman yerel kanallardaki komik sunucuları televizyonda işte yayınlıyorlardı. O dönem onun radarına girerim diye de çok korkmuştum yazmış. He, ama ciddiye almadılar anladığım kadarıyla Çağlar Bey. Var mı videosu? Varsa bana yolla, paylaşmayacağım söz, merak ettim. Hoş. Hadi kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan, Emre ben, nasılsın?
0: Sağ ol Emre, seni sormalı. Nereden arıyorsun?
1: İyiyim, teşekkürler. İstanbul'dan arıyorum, işe gidiyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: Prodüksiyon amiriyim.
0: Dizi, film falan mı?
1: Yok, daha çok sahne kiralama. He. Ses için görüntü anlamıyor.
0: İyi, güzel, kolay gelsin. Nedir acaba senin rezilliğin? Buyursunlar.
1: Abi şimdi daha önce kayınvalideme bir misafirliğe gittim. Arabayı da kapının önüne koydum. Orayı yani şöyle kapının önünde yer yoktu. Başka bir sokağa bıraktım. Daha sonra içime sinmedi. Eve çıktım yani. Bir süre sonra içime sinmedi. Kapının önünde de yer buldum. Dedim burası daha sağlam çünkü arka mahalle biraz sıkıntılı. Hı. Neyse gittim arabayı alacağım.
0: Bir geldin dolmuş yer.
1: Hayır araba yok yok. Kapının normal şu an yani alacağım yerin önü boş. Ama kendi arabamı almaya arka sokağa gittiğimde arabamı bıraktığım yere bir başkası araba çekiyor. Arabasını park ediyor yani.
0: Ama senin araban orada.
1: İşte ben de diyorum ki adama kardeşim burada bir araba vardı, bu araba benim arabam.
0: Ha,
1: o
0: sen...
1: da diyor ki hayır diyor burası boş. Burada diyor herhangi bir araba yok. Olur mu diyorum ben kendim geldim buraya park ettim ve eve gittim. Neyse. Adamla böyle tartışıyoruz. Sonra benim aklıma şey geldi. Yani daha önceden de başıma geldi böyle. Arabamı falan çektirmişlerdi bir kapının önüne bıraktım falan diye. Üstünde de numara yazılı. Tabii ben de şey yapıyorum. Ortalığı bir velveleye verdim. Apartmana işte kapının önündeki apartmanın oraya gidiyorum. Zillere basıyorum. Benim arabamı kim çektirdi falan. Bayağı bir rezillik çıkartıyorum yani akşamları.
0: Tamam. Özetle başka bir sokağı fark etmişsin aslında. Oraya koydun zannediyorsun.
1: Aynen öyle abi. Polisi falan da aradık bu arada. Hani arabamı çektirdiler. Bilmem.
0: Bunu yapmayan yoktur. Ben anlatmıştım daha önce. Ben karakola gittim. Karakoldayken aklıma geldi. Dedi ki bana polis memuru. Ya acaba başka bir sokağa park etmiş olabilir misiniz? Dedi. Ben o ana kadar o ihtimali hiç düşünmedim. Yani o kadar eminim ki oraya bıraktım ha. Uzun uzun baktım yüzüne. Ben bir telefonla konuşacağım diye yalandan çıktım karakoldan. Koşa koşa bir gittim. Lan hakikaten öbür sokağa koymuş ben.
1: Abi hakikaten ben de polisi aradığımda arkadan kayınbiraderim arıyor. Ve sokağa doğru geliyor sesimi duymuş. Diyor ki sen ne yapıyorsun lan? Ben de polisle konuşuyorum o arada. Diyorum ki böyle böyle arabamı çektirdiler ya da çaldılar gelin buraya
0: o
1: falan.
0: O da
1: gibi
0: diyor ki araban burada manyak mısın?
1: Lan arabam evet. Burada diyor sakin ol.
0: Evet işte bazen oluyor öyle insanın basireti bağlanıyor. Sağ ol Emre hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese kocaman günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: Bir reklam.
6: Türkiye'nin olup bir mutluluk getirir.
5: Reklam.
6: Süper FM.
5: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Sevgili dinleyicilerim, keyiflerin yerinde olduğu, işinizin gücünüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah. İstanbul'da yoğun yağmurun ve kasvetli havanın etkisi altındayken inşallah keyfimizin yerinde olduğu, yağmurun bereketiyle geldiği bir gün olsun. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik, dur, veda için bir şarkı seçmiştim, ondan vazgeçtim. Şimdi bunu seçtim. Şimdilik, alasmağladık.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan Canlı Yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 10.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sınar.
5: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişeler'e kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa Yakası'na kadar 33 dakikada ve Şile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
5: Temoto yolu Çamlık Kavacık kavşakları arasındaki Mola Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
4: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi. Süper.

0: karservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin katılım.com.tr'de vakıf katılım.
0: Reklam.
2: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. Can Ozan sevilen sahnesiyle 25 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin diyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
3: İz bırakan performansların adresi JJ Arena. Serdar Ortaç, kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 25 Eylül Cuma akşamı JJ Arena'da sevenleriyle buluşuyor. Biletler, Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.
4: Süper FM. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 12.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Hayatı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Aha! Yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Türk müziğinin unutulmaz şarkıları, güçlü orkestra ve sahne şovlarıyla Emre Altu, 6 Ekim Salı akşamı bir pop masalı projesiyle Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
2: Herkese bahset, senden, benden, bizden.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

Adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin ERD.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 14.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: İz bırakan performansların adresi JJ Arena. Serdar Ortaç, kalbimizde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 25 Eylül Cuma akşamı JJ Arena'da sevenleriyle buluşuyor. Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: Reklam.
1: İz bırakananların adresi Jolly Joker. Can Ozan, sevilen sahnesiyle 25 Eylül Cuma akşamı Jolly Joker Ankara sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.
2: Ama ben ağlarım, can bulur mu toprağım, gözyaşımda.
1: Biletler Jolly Joker web sitesi ve uygulamasında. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Çamlık Kabacık kavşakları arasındaki Mola Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirilmiştir.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbasağ'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğüt Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
2: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
1: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: Temoto yolu Çamlık Kabacık kavşakları arasındaki Mola Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
5: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
8: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
11: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
12: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
11: Pilot

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Hadi siftahımızı atalım bakalım. Günaydın.
2: Günaydın efendim. Nasılsınız?
1: Merhaba. İyidir. Sizi sormalı. Nereden arıyoruz?
2: Biz İstanbul'dan, Avcılar'dan, nereye? Yani bir Kore'ye doğru gidiyor, çocuğumu okulu bırakmaya gidiyor. Mesaj da çektim. Onda bugün doğum günü.
1: Ne güzel.
2: Öyle sana bağlanam dedik.
1: Çok güzel. İsim evet, nedir?
2: Adım Tayyip.
1: Tayyip değil mi?
2: Evet.
1: Hoş
2: evet,
1: geldin. Evet. Çocuğunun adı ne?
2: Çınar.
1: Çınar. İyi ki doğdun Çınar. 7 yaşına mı girdi?
2: 10 yaşına girdi.
1: Hadi bakalım sağlıkla nice güzel evet, senelere. Peki bugün rezilliklerimizi anlatıyoruz. Nedir acaba Tayyip?
2: Valla iki tane rezilliğimiz var. Bir tanesi gerçekten de psikolojimizi bozdu. Yani psikolojimi bozdu. Bazen böyle ortamlarda da anlatırız. Kahkahalarla hep evet, sürekli biliriz ama burada anlatacağım bakalım belki sizlerde, dinleyenlerde
1: sevdiği zaman. Ne oldu?
2: Anlatıyorum. Tamam sizin. Şimdi gerçek zamanlarımda 18 yaşlarımda falan pazarda çalışıyoruz. Yan komşumuz var bir Mehmet diye birisi. Bizi beni sabahları alıyor pazara götürüyor. Biz her böyle semtler pazar geziyoruz. Bir tane pazar yeri var. Bu olay Samsun'da geçiyor. Oraya her gittiğinde bir kız var. Annesi de geliyor işte sabahları geliyor. Tezgahımızdan bir şeyler alıyor gidiyor. Böyle kız hep böyle flört halindeyiz. İşte her oraya gittiğim zaman mesela cuma pazarı diyelim onun gelmesini 4 gözle bekliyorum. Gerçekten de geldiği zaman işte benim tezgahımdan alışveriş yapar. Kız da göz gözü verir. Eririm buz olurum.
1: Tamam.
2: Neyse bir gün gene kız da geldi. Annesi alışveriş yaptı. Ben ilgilendim. Gene kızla bakıştık falan gitti. Alışverişini yaptıktan sonra bir dakika sonra tekrar geri geldi annesiyle kız. Mehmet de yanımda tabii benim patronum işte pazarcı. Ya dedi kusura bakmayın dedi oğlunuz dedi bana dedi fazla para verdi dedi. Ben dedi 10 yumurta aldım işte peynir aldım dedi bunu verdi. Adam ne dedi biliyor musunuz ya Doğancan dedi ki bizim oğlan dedi kusura bakmayın ben parayı aldı böyle. Bizim oğlan biraz geri zekalıdır dedi de kusura bakmayın dedi. Abi.
1: Kızın yanında dediği için tabii sen yerin dibine girin.
2: Yanımda ya kız karşımda. Yani kız kıpkırmızı ben kıpkırmızı. Yani böyle var ya elim ayağım boz tuttum. Şoktayım yani.
1: Evet ama sokak ağzı konuşulur böyle şeyler de sen tabii orada ne gerek var kızın yanında şimdi bana geri zekalı dedin yani.
2: Tabii ya benim aynen böyle işaret edildi. Bizim oğlan biraz geri zekalıdır kusura bakmayın dedi. Neyse gitti ben dedim sen ne yapıyorsun falan. Lan dedi hesaplasana oğlum dedi. Bu kadar ediyor dedi. Kadın salak dedi yanlış hesapladı biz parayı fazla bile aldık dedi bana. Yani o güne hiç unutmuyorum. Evet. Belki çok komik değildi ama. Böyle bir anım var. Benim içime dokunmuş bir anımdır
1: tatsız,
2: yani.
1: Tatsız evet ne gerek varmış yani böyle bir şey yaşamana. Evet, peki sağ ol evet, Tayyip. Evet. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Evet mesajlarınızı görüyorum arkadaşlar. Susun. Eğer... belli bir süre daha beni dinlemek istiyorsanız susun. Çünkü konuştukça sıra bize de gelecek.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kim var hattımızda? Alo.
2: Alo Doğan Can günaydın.
1: Günaydın.
2: Ankara'dan Mete ben.
1: Hoş geldin Mete. Hoparlörle konuşma lütfen.
2: Tabii ki.
1: Hemen çevirdik. Tanıyalım ne iş normal yaparsın lazım acaba?
2: Sağlık sektöründe çalışıyorum. Reprezent olarak çalışıyorum.
1: Reprezent yani ilaç mümessili mi oluyor?
2: Ya hem ilaç hem medikal aslında ikisi karışık bir durum. Ona reprezent mi diyorlar mümessil mi diyorlar ama tıbbi satış temsilcisi olarak geçiyor.
1: İyi, güzel. Adım. Peki neden yalan söyledin? Hoparlörden almadın telefonu?
2: Aldım. Hoparlörden aldım şu anda.
1: Yani kulağında. Doğru söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Koca adam hiç utanmıyorsun.
2: Ben önce doğru söylüyorum Doğan'da.
1: İyi tamam peki. Nedir acaba senin rezilliğin? Buyursunlar.
2: Yıllar önce işte böyle bayi ziyaretimiz vardı. Olay Sivas'ta geçiyor. Ankara'da numune hastanesi var. Sivas'ta da numune hastanesi var. Ankara'daki numune hastanesindeki diyetisyenin adı Nihan. Sivas'taki numune hastanesindeki diyetisyenin adı Nihal. Yani bir L ve bir N var.
1: Tamam.
2: Ben de Sivas'a gittim. İşte bayini ziyaret ettim. İnerken kafamı demire vurdum. Yani merdiven basamak inerken orada demire vurdum. Ama
3: çok acıdı. Neyse gittim üniteme. Tabii ben Nihal Hanım'la görüşeceğim. Telefon çaldı. Ankara'dan Nihal Hanım arıyor. Hmm. Ama ben tabii Nihal'i görünce bir de hani kafamı da vurdum. Hmm. Dedim merhabalar dedim Nihal Hanım geldim dedim koridordayım. Hmm. Şimdi o Ankara'da koridorda ben de Sivas'ta koridordayım.
1: Evet.
3: O Ankara Numune Hastanesi'nin koridorundan bana bakıyor. Ben Sivas Numune Hastanesi'nin koridorundan ona bakıyorum.
1: Çok güzel.
3: Göremiyorum diyorum. O, ben de seni göremiyorum diyor. Sonra bir dank etti. Tabii ki Nihan'la Nihal karışınca çok rezil oldum. Kadın dalga mı geçiyorsun dedi. Yüzüme kapattı. Ertesi gün tabii bölge müdürüme şikayet etti.
1: Dedim böyle böyle. O da amma abartmış be Allah Allah. Yani sen peki izah etmedin mi hemen ya böyle böyle Sivas'ta anlattım. Da Nihal var falan filan.
3: Çünkü bu kadar tesadüf olamazdı. Diyorum bakın arayın Nihan, Nihal. Ama yani bu iki tane numune hastanesi. Tabii şimdi artık Ankara'da numune hastanesi yok. Şehir hastanelerine döndü ama... Hmm. Yani oradaki Nihal ile buradaki Nihan arasındaki evet. Harp farkından dolayı...
1: Çok daha büyük bir rezillik değil bu arada Mete. Milletin başına neler geliyor da utanmıyor. Bir şey olmaz bunun.
3: Ama biraz aptallığıma geldi. Ona üzüldüm.
1: Estağfirullah. Şey olmaz.
3: Böyle yani... bir başıma anı geldi anlatmak istedim.
1: Peki sağ ol. Hadi gelsin çok sabah enerjimizde.
3: Çok teşekkür ederim. Çok
0: sağ olun.
3: Günaydın.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Mete'nin az önce anlattığı o hikayeden yola çıkarak Ali yazmış diyor ki Doğancan geçen gün ben de bakkala gittim Ahmet'e Mehmet dedim benle dalga mı geçiyorsun falan dedi. Ay bir rezil oldum çok utandım ya anlatamam. Bana diyorsunuz bir de hikaye beğenmiyor diye. Alo.
4: Alo.
1: Merhaba kiminle mi görüşüyorum?
4: Ankara'dan Sema.
1: Hoş geldin Sema tanıyalım ne iş hoş yaparsın?
4: Bir devlet dairesinde memurum.
1: Güzel kaç sene oldu?
4: 8 sene falan oldu.
1: Hadi bakalım. Nedir acaba senin rezilliğin? Buyursunlar.
4: Benim rezilliklerim çok ama en akılda kalanı söyleyeceğim. Bir kere arabaya bindim iş yerinden otoparktan çıktım. Benim sol tekerim patlakmış. Benim de haberim yok bundan. Araba tabii hafif sola yapmış ama ben hiçbir şekilde anlamadım.
1: O kadar patlak bayağı bitmiş yani havası.
4: Bildiğin janta yapışmış yani. İş yerinden çıktım tam otoparktan iş yerinden çıkarken de tadilat vardı. Hmm. Yerde de taşlar falan var. Ben de arabadan takır tukur sesler geliyor. Taşlardan dolayı giriyor sanıyorum. Hmm. Herkes servise giden herkes de dönüp bana bakıyorlar. Ben de diyorum ki Allah Allah her gün geçtim yol niye bana bakıyorlar ki falan diye böyle havalara giriyorum. Müzik.
1: Şey diye mi düşün ay bugün çok güzelim demek ki.
4: Aynen. Allah güneş gözlüğü takıyorum müziğin sesini açıyorum falan böyle.
1: İyice o gürültüyü de duymuyorsun ses açtığın için.
4: Yok duymuyorum. Tam çıkacağım daire alandan tam çıkacağım işlerin alanından. Caddeye çıkarken önüme servisi bekleyen arkadaşlar atladı artık. Nereye gidiyorsun dediler. Eve gidiyorum nereye gideceğim ya falan diyorum. Ondan sonra jantın patladığı tekerin patladığını söylüyorlar. Janta evet. Yapışmış diye. Sonra ben arabadan iniyorum. Servisle giden herkes. Tabii ben düzenli olarak 3-5 ayda bir kaza yaptığım için iş yerindeki herkes bana bakıyor.
1: Nasıl olduğunu bilmiyorsun tabii değil mi? O tekerin nasıl patladığını.
4: Yok. Muhtemelen bir yere çarpmışımdır gene.
1: Kaldırma falan böyle park ederken direksiyonu sert çevirdiysen aynen. Muhtemelen manevra yaparken.
4: Aynen. Sonra iş yerinde herkes işte gelen geçen bakıyor. Yine mi sen falan.
1: Evet. Tatsız olmuş. Anı olmuş diyelim aynen. Sema. Peki sağ ol. Aynen. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Günaydın.
1: Günaydın. Herkes sözleşmiş gibi şey yazıyor. Bak aynı anda 6-7 tane o şey mesajı gördüm. Mimik oynamadı Doğancan.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
2: Süper FM.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Kim var hattımızda? Alo.
4: Alo, günaydın.
3: Günaydın. Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
4: Şafak, ben İstanbul'dan.
3: Hoş geldin Şafak. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
4: Hoş bulduk. Otomotiv sektöründe yöneticiyim diyelim.
3: Güzel. Bir markanın araç satımı üzerine bir bayi mi yani burası?
4: Distribütör. Türkiye'de bir distribütör.
3: İyi, kolay gelsin. Ortalama peki araçlarınızın şeyi anlayabilme adına soruyorum. En pahalı modeliniz ne kadar?
4: Çeşitlilik var ama 6 milyon seviyesinde de araçlarımız var.
3: En babası 6 milyon mu?
4: Evet. Ama bu şey ticari karardır. Yeni bir modelini getirirsin yıl içerisinde. 10 milyonluğu da getirebilirsin.
3: Evet, anladım. Nedir acaba rezil oluş hikayem? Buyursunlar.
4: Bu mimikleri biraz kıpırdatacak bir hikaye bence.
3: Hadi bakalım, herkes öyle olduğunu düşünüyor.
4: Yıllar önce arkadaşımla beraber Rize'ye bir seyahat yaptık. Rizeliyim ben. Hmm. Arkadaşıma dedim ki gel seni oralara getireyim, bir gezdireyim vesaire.
3: Evet.
4: Eşim, arkadaşımın eşi, benim baldızım, arkadaşımın baldızı, neyse hep beraber yola koyulduk, gittik bize. Hadi dedik rafting yapalım. Ondan sonra rafting yapmaya koyulduk. Botta iki erkek var, bir de kaptan, üç erkek.
3: Hmm.
4: Beş tane de hanımefendi var diyelim. Neyse işte arkadaşımı gazlıyorum, hadi derede yüzelim, çalkantılı yerine atlayalım vesaire falan filan. Neyse ona göre ayarladık. Kaptan ona göre yönlendi. Hadi abi burada atlayabilirsiniz dedi. Biz de atladık işte. Ben de arkadaşa diyorum ki hani derede şöyle yüzülür, böyle yüzülür vesaire falan filan. Neyse çok çalkantılı bir yere geldik. Kaptan dedi ki hadi dedi bota çıkın abi artık dedi. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Tamam, önce arkadaşa destek oldum. Çıkarttım ama o sırada iyicene çalkantılı yere geldik.
3: Çalkantılı ne ya? Dalgalı diyorsun anladığım kadarıyla.
4: Dalga değil de derede dalgadan ziyade çalkantı olur.
3: Çalkantı. Tamam, çalkantıya düştüm.
4: Yani derenin hızlı aktığı yere
3: anladım. Evet.
4: Tam ben çıkacağım işte bota çıkabilmek için giydiğin can yeleğinin üstünden şey tutuyor seni, botun kaptanı.
3: Evet,
4: tutuyor.
3: O sırada Tuman'ın da botun kenarına takıldı. Ay doğdu.
4: Ay döndü doğdu. Derenin akıntısı şortu bileklerime kadar indirdi. Bizi yukarıya kadar çekti. Botta tabii herkes falan oldu.
3: Peki bir şey yani komple mi?
4: Komple, mecburen geri attı suya beni tekrardan. İş burada bitmedi, neyse falan filan böyle gülüyoruz. Şortu yakaladım, giydim, tekrar bota çıktım. Hani böyle neyse çıktık işte derenin kenarına. Biz de bu anı hani şey olsun diye, anıda kalsın diye videoya aldırıyoruz dışarıdan.
3: Tövbe estağfurullah. Marifetmiş koca adam.
4: Tesiste de herkes beni canlı olarak ekrana yansıtıyorlar, böyle büyük bir ekrana. Hani rafting yaparken şöyle videolar çekiyoruz diye. Bizim şey orada Muhammed ay gibi doğmuş orada. Böyle bir hikayemiz oldu yani.
3: Anladım. Çok şaka yapardım da yayındayız.
4: O zaman sana yayında iyi yayınlar
3: diliyorum. Teşekkür ediyorum. Komikmiş Şafak, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Herkese kocaman günaydın.
3: Günaydın.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Evet, mesajlardan gördüğüm kadarıyla beğenmişsiniz bunu. Ay şükür, rezillik gibi rezillik dinledik vallahi yazmış birisi. Dur bakayım mesajlara. Ne, ben de askısız bikinimle deniz dalgasında aynı olayı yaşamıştım diye Balıkesir'den Nazlı mesaj yollamış. Evet. Ali diyor ki bağlanamadım, o yüzden buradan yazayım. Yeğenimle birlikte semt bakkalına gittik yıllar önce. Tabii o zamanlar işte bu işte marketler falan filan yok. Bakkalın merdiveninden çıkarken yeğenim düştü. Öyle büyük bir düşme değildi gerçi. Sendeledi diyelim. Neyse dedim tamam hadi yürü. Ama şimdi bir isim kullanmış dalga geçmek için. Şimdi o ismi söylemeyeyim. birkaç tane tercih var biliyorsunuz bu gibi durumlarda söylenen. O isime sahip olan dinleyicilerim gönül koymasın diye o ismi söylemiyorum. Neyse o öyle bağırınca ona bakkaldaki adam da dönmüş bakmış, meğerse bakkalın adı da o saydığı isimmiş. Evet, komik.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Alo.
5: Alo.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
5: Büşra, ben İstanbul'dan.
3: Hoş geldin Büşra. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
5: Normalde inşaat mühendisiyim aslında. Mesleğim inşaat mühendisi ama çok bilindik böyle AVM'lerdeki bir ev ürünleri satan bir yerde satın alma uzmanı olarak çalışıyorum.
3: İyi, kolay gelsin. Nedir acaba senin rezilliğin? Buyursunlar.
5: Şöyle bir gün bir arkadaşımız bizi kahvaltıya çağırdı. Biz de böyle 10-15 kişi işte toplandık, kahvaltıya gideceğiz. Herkes dedi ki evden bir şey yapsın. Hani kimi börek, kimi kurabiye falan. Ben de dedim ki ben de elmalı kurabiye yapayım dedim kendi kendime tabii. Sonra neyse evde ben kurabiyeyi yaptım. Daha sonrasında kavrulu çıkmak üzereyken, hatta böyle hani elmalı kurabiye böyle sıcakken pudra şekeri dökünce böyle kötü bir görüntü olur ya.
3: Evet, yapışır.
5: Ona da dikkat ettiğim, evet yapışır ve hiç sevmem. Ben de böyle son dakikaya kadar işte elmalı kurabiye soğusun çıkarken pudra şekerini dökeyim. O kadar dikkat ettim, güzel olsun. Neyse. Gittik masaya oturduk, kahvaltıyı işte hazırlamış ev sahibi. İşte herkesin getirdiğiyle koymuş böyle kurabiye falan. Sonra bir baktım benim elmalı kurabiye böyle inanılmaz kötü olmuş. O pudra şekerini çekmiş böyle hamur gibi falan. Sonra ben de açıklama yapma gereği duydum. Dedim ki ya dedim hani kusura bakmayın, o kadar da dikkat ettim ama çok kötü olmuş dedim hani, yani tadına bakın diyeceğim ama bakmayın.
3: Ay,
5: ya,
3: meğerse o ev sahibinin yaptığı elmalı kurabiyeymiş.
5: Ev sahibi dedi ki sen de mi elmalı kurabiye yaptın dedi. Hiçbir şey diyemedim ya, aslında bu da güzel olmuş da hani ben öyle sevmem diye açıklamayı.
3: Seninkini niye koymamış dedim oraya? O da içerideymiş meğerse.
5: Benimkini görmemiş çünkü ben biraz geç gelmiştim. Hazırlamış, o kendininkini koymuş. Hani son
3: kimdi ki bu ev sahibi, yakın bir arkadaşın değil mi?
5: Aslında yakın bir arkadaşım ya, siteden böyle hep birlikte akşamları sitede akşamları oturduğumuz
3: bir arkadaş. Aman aman bir samimiyet yok, yeni yeni ilişkiler yoktu. Kuruluyor.
5: Ama ben bütün gün ne yani şeyde kahvaltıda falan ne yesem böyle haram olmuş falan hissettim yani, gerçekten çok kötü geçti.
3: Tatsızmış. Evet, hoş olmamış. Neyse sonra evet. Peki bu sizin iletişiminize yansıdı mı, mesela bir daha görüştünüz mü?
5: Yok yansımadı. Yani görüştük, zaten çok samimi değildik dediğim gibi. Bir de karşı taraf daha böyle hani
3: mesafeliydi.
5: Ben olsam ben onu birazcık şeyimi sürdürebilirdim ama daha o böyle hani şey yaptı.
3: Kız ne var sanki, ama çok da büyük bir olaydı ki sanki, ne anasına mı sövdün? Ne olmuş ya?
5: Yani öyle de çok kötü olmuş, kusura bakmayın falan deyince hani insana biraz hakaret gibi oldu.
3: Ama o da düzgün yapsaymış. Allah Allah ya.
5: Evet.
3: Peki hadi gelsin sabah enerjimiz. Büşra. Kız gitti. Komple gitti.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Nur yazmış, diyor ki Doğan Can, eşimle balayında sabah kahvaltıda garson yumurtanızı nasıl alırsınız diye sordu. Bir an kal geldi ve pişmiş dedim. Uzun bir bakışmanın ardından hala aklımıza geldikçe gülüyoruz demiş Nur. Ankara'dan Kamil yazmış. Az önceki hikayede söylemediğin isim Kamil miydi Doğancan demiş. Kamil hayır değildi. Doğancan her gün yeni bir konu bulmak da ayrı dert ha, nasıl buluyorsun çok merak ediyorum demiş Ali Oğuzhan. Yo, ayda bir başa dönüyorum zaten. 30-40 tane konum var. Yani konu başlığı aynı olsa da içerikler değiştiği için, yani anlatılan hikayeler aynı değil, dolayısıyla o yüzden çok da dert olmuyor bana. Beğenmiyorsanız gidin gezin diğer radyoları. Nasıl olsa tıpış tıpış döneceksiniz efendim. Ablamla kasaba gitmiştik. Tavuk kanat diyeceğine tavuk kolu demişti. Hala güleriz demiş Antalya'dan Hacer. Lisede şoföre para uzatırken iki insan demiştim. Neşe. Hani iki kişi denir değil mi normalde? Pardon buradan iki kişi. Pardon buradan iki insan.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
6: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: yakıt puan kazanı. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Alo.
2: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın. Gülzade ben İstanbul'dan.
2: Hoş geldin. İzel değil mi?
3: Gülzade.
2: Gülzade. Ben onu nasıl öyle anladım kız? Gülzade. Hoş geldin. Nenenin adı mıydı Gülzade?
3: Yok, dedemin sevdiğinin adıydı.
2: Ne?
3: Alamadığı sevdiğinin adıymış.
2: Hangi
3: yani.
2: Dede? Annenin mi babanın mı babası?
3: Babamın dedesinin.
2: Babanın dedesinin evlenemediği için dokta kalan kızına da
3: aynen.
2: Diyorum da işte yani rahmetlinin muhtemel.
3: Aynen. Karslıyım bu arada. Daha önce de aramıştım ama.
2: E peki bir şey soracağım. Gülzade nasıl buna karar, yani annen buna nasıl müsaade etmiş ve hikaye nasıl gelişmiş?
3: Ya o zaman zaten annem onlarla birlikte, yani o evlenince onlarla birlikte yaşamış.
2: Tamam.
3: Ondan sonra babam da babası olmadığı için dedesi büyütmüş.
2: Tamam.
3: Yani baba büyümüş onu.
2: Ha.
3: Kıramamışlardı yani, eski insanlar zaten.
2: E o dede de şey mi demiş yani, babaanne hayatta mıymış o zaman? Mesela.
3: Babaanne hayattayken birkaç tane kız torun oluyor. İşte hepsini G harfiyle başlayan Gözde koyuyor, Gizem koyuyor. Bir türlü Gülzade'yi koyamıyor. Çünkü nene biliyor.
2: Ana.
3: Nene ölüyor 6 ay sonra, ben oluyorum.
2: Ana, o da
3: o
2: rahatladı.
3: O zaman Gülzade koyuyor.
2: Ya bir yandan tabii ki şey, babaanne için çok üzücü. Yani niye böyle bir şeye maruz kalmak istesin ki bir insan, ama bir yandan da deden açısından bakınca da nasıl demek ki yarım kalan bir hikaye ki böyle dert olmuş ona ya. Yes.
3: Evet. Aynen öyle.
2: Peki gelelim kendi yazıklığımıza. Nedir acaba senin rezilliğin?
3: Vallahi,
2: buyursunlar.
3: Sorma. Bu üç harfli bir marketin indirim günlerinden birinde annemle telefonda konuşurken markete girdim. Baktım böyle bir ton balığı yazan bir şey var.
2: Evet.
3: Hani ton balığı. Dedim ki salatanın içine falan, işte makarnanın içine katarım. Bayağı da uygun fiyatı. Yani olmaması gereken bir fiyat, öyle söyleyeyim.
2: Tamam.
3: Ben de çakalım ya, alayım dedim böyle 2-3 tane. Aldım getirdim, kasa bir kalabalık. Ondan sonra annemle bir yandan konuşuyorum. Diyorum ki anne diyorum, hani sen de al diyorum, çok uygun yani, olamaz bu fiyat diyorum.
2: Kedi maması sonra çıktı değil mi?
3: Annem de dedi ki ya ben dedi sevmiyorum, ne yapacağım bilmem ne, şudur budur. Dedim ki yani en azından dedi salataya falan koyarsın, güzel oluyor. Kasadaki çocuk bana bakıyor, bir elimdekine bakıyor, bir kasadakine bakıyor falan. Ondan sonra dedi ki abla ya bir şey diyeceğim dedi, kusura bakma ama dedi. Dedim ki söyle ne oldu? Bunu mu alacaksın, bunu mu yiyeceksin, salataya katacaksın dedi. Niye dedim, katılmıyor mu? Abla dedi, pardon ama özür dilerim ama bu köpek maması dedi.
2: Kız amma abartmış o da, ne yani. Sen bir şey diyeceğim. Senin aklın neredeydi? Onların üstünde kedi köpek fotoğrafı var.
3: İşte çakallık yapacağım ya. Fiyatı görünce üstüne okumuyorum.
2: Allah Allah.
3: Ondan sonra.
2: Keşke demeseydi de yiyeydin.
3: Bir utandım. O insanların bakışları hala gözümün önünde.
2: Ay,
3: yani.
2: Ne olacak be, herkes dönsün kendine baksın. Ne var bunda sanki Allah aşkına. Bir şey olmaz. Neyse. Bazen insanın basireti bağlanıyor böyle diyelim. Peki.
3: Aynen.
2: Sağ ol Gülzade. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Günaydın herkese.
2: Günaydın.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: İsmimi okuma lütfen. Aha. Hadi inşallah. Biriyle tanıştık, ilk defa görüştük ve o gün çok yağmur vardı. Şemsiyemiz vardı ama yağmur dindikten sonra şemsiyeyi kapatacaktım. Çok heyecanlı ve stresliydim bir yandan da. Şemsiyenin düğmesi var ya, ona basıp kapatmak yerine demirlerinden tutup kapatmaya çalıştım ve elimi kestim. Elim kanadı. Görüşmeye gittiğim kişi ne? Yara bandıyla saracaktı. Mendil istedi. Çantamda var dedim. Tek elle çantada mendil arıyordum. Çıkardım, verdim ona. Meğerse mendil yerine kadın pedi vermişim çocuğa. Ay nasıl utandım anlatamam Doğan Can. Bir daha görüşmedik ama bu arada diye bir hanımefendi mesaj yollamış. Ne olacak kız? O daha iyi tutardı kanı. Almanya'dan Fatma diyor ki bizim mahallede bir tuhafiye dükkanı vardı. Herkes o adama Deli Ahmet derdi. Arkadaşımla oraya gitmiştik. Sonra ben orada annemin istediği bir şey hatırlamıştım. Sonra annem Deli Ahmet'e gidince unutmayın alın dedi diye sesli bir şekilde söyleyince adam dönüp baktı, çok utanmıştım. Sensin. Orhan yazmış, otobüs firmasında çalışıyordum. Mola anonsu yapacağıma son durak anonsu yapmıştım. Bütün otobüs neye uğradığını şaşırdı ama dalmışım ya diye mesaj yollamış sevgili Orhan.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Şu telefonu bağlayalım. Heh. Günaydın. Merhaba.
4: Günaydın
2: abi, davetiye mi bekliyorsun cevap için?
4: Yok abi, uzun zamandır bekliyorum, telefonu koymuştum yanıma. He. O yüzden.
2: Şak diye bağlandın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Ben Cengiz.
2: Hoş geldin.
4: İyi yayınlar, günaydın.
2: Eyvallah, sağ ol. Tanıyalım, ne iş yaparsın Cengiz?
4: Ben yazılım satışıyla uğraşıyorum.
2: Sizin bir sabit yazılımınız var, onu mu satıyorsunuz yoksa müşterinin ihtiyacına göre yeni yazılım mı geliştiriyorsunuz?
4: Sabit bir yazılım ürünü var, onu satıyorum.
2: Neye yarıyor marka vermeden?
4: O marka vermeyeceksek şöyle muhasebe yazılıma.
2: İyi, kolay gelsin. Peki gelelim konumuza, nedir acaba senin rezilliğin?
4: Abi bundan yaklaşık bir sene kadar önce üst düzey bir yöneticimizin doğum günü vardı. Şirkette ona böyle ufak bir pasta kesmeyi düşünüyorduk falan. Güzel bir organizasyon yaptık.
2: Tamam.
4: İşte klasik, adamı dışarıya çıkartacağız. Sonra odaya girdiğinde sürpriz diye bağıracağız. O gün kendisi de eşini de getirmişti şirkete. Eşi de olunca hani biz dedik daha güzel olur, işte o da katılmış olur falan. Ama tabii eşinin de haberi yok çünkü devamlı birlikte geziyorlar.
2: Tamam.
4: Biz hani eşine de konuyu çaktıramıyoruz. Neyse biz odada tam hazırlığı yapacağız. Direktörü odadan dışarıya çıkartmaya uğraşıyoruz. Bir baktım eşi de onunla beraber gidiyor. Biz de ilk kez tanışıyoruz daha eşiyle. Ben böyle hasbel kadar eşine şey dedim. Sen nereye gidiyorsun dedim. Tabii.
2: Ama meraban yok öyle yani.
4: Hayır hiçbir samimiyetim yok. Bir de hani bunu diyebileceğim gibi bir insan da değil. Bir anda böyle şey yaptım, heyecanlandım herhalde. Sen nereye gidiyorsun dedim. Kadın da neye uğradığını şaşırdı, döndü bana bakmaya başladı. Yönetici de tabii şaşırdı ne olduğunu.
2: O da duydu.
4: Tabii o da duydu.
2: Ondan sonra... Sen de ne kadar büyük bir görev aşkı, o kadar mı heveslisin sen bu adamın da pastasını kestirmeye? Görev bilinci işte.
4: O yüzden.
2: Tamam
4: Ondan sonra tabii orada böyle bir hem soğuk rüzgarlar esiyor, bir yandan diğer arkadaşlarımın hepsi kıkır kıkır gülüyorlar falan. Allah'tan babacan bir adamdı, anladı ne yapmaya çalıştığımızı. Sen burada dur, ben dışarıya çıkayım bir geleyim dedi eşine. Kendisi geriye geldi ama mumu bile üfleyemediler gülmekten. Ama ben uzun zaman bunun lafını duydum yani.
2: Tatlı bir anı olmuş ama, öyle diyelim. Ama hakikaten yani demek ki seviyordun ki bu adamı bu kadar şey yaptın yani, canla başla. Benim mesela yani, şimdi yöneticilerim dinliyordur kesin, ayıp olmasın da yani, otururum bir köşede ne yapıyorlarsa yapsınlar, beklerim orada da yalandan güzel anı olmuş. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Herkese günaydın.
2: Günaydın. Tabi adım Cengiz dediği için birçok dinleyicim de Şahan Gökbakar'ın o dişi yakarış skecindeki Cengiz. Yani bol eğli Cengiz mesajları görüyorum şu anda.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Doğan Can, eşimle fırının önünde durduk. Arabadan indim ekmek almak için. Biraz da acelem vardı. Ekmeği aldım. Eşim de aracı biraz ileri almış. Hiç dikkat etmedim. Aynı renk, aynı model, başka bir araba. Tam bizim bıraktığımız yerde duruyor. Ben de kapısını açtım, bindim. Ve biner binmez ay Allah'tan içeride de kimse yoktu ya falan diye söylenirken bir baktım, ana kocam yok. Başka bir adam var falan. Evet, bu hikayenin benzerini çok fazla gördüm. Okul öncesi öğretmeniyim. Bazı veliler anne baba mı dede mi, anne mi baba mı dede mi nene mi belli olmuyor. Ben de yaşı olan bir veliye dedesi misiniz diye sormuştum. Babasıyım deyince çok utanmıştım. Geç yaşta çocuk sahibi olunca bunlar yaşanıyor diye Ebru mesaj yollamış. Evet, ne yapacaksın yani, o adam onun teyzesi olsa sana ne? Komşusu olsa sana ne? Çocukla ilgili bir şey söyleyeceksen söyle direkt yani. Hoş geldiniz yani, ya da siz neyi oluyorsunuz de mesela yani hani.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam.
3: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
4: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
3: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu katılımından Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Öklü Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
0: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Çamlık-Kabacık kavşakları arasındaki Muğla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: karservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbasağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Sütlü Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Öğren bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Yeşilay.
1: Reklam.
2: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Türk müziğinin unutulmaz şarkıları, güçlü orkestra ve sahne şovlarıyla Emre Altu, 6 Ekim Salı akşamı bir pop masalı projesiyle Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
3: Herkese bahset, senden, benden, bizden.
2: Biletler Jolly Joker web sitesi ve app'inde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Mega sponsoru Karnaval.

0: Bankası ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.